yaxşı adamın könlü soğublu kalmay, avtobuski başqa yolucularga mı yaman təsir berib qoyusuz. Bundaq boğanda kim mu yaxşı iş qilishni xalısun? Kim başqalarga yardam berişni xalısun? Şoñ başqalar bizge yardam qilganda çoqum minnetdarlıq bildirishimiz kerek. Agar şaraiit yar bersa, vaqtida rahmatingizni ifodalang. Başqalarının yaxşılığını esiniz, o tehimi köp yaxşı işlarni qiladigan boludu. Başqalarının sizge yaxşı muamelede bolganlıqını esiniz, o sizge tehimi yaxşı muamelede boludu. Hamma adam keçirunu emas, rahmatni anlaşını yaxşı görüdü. Öydüm şundaq, agar erle ayalının uy işlerini qilganlıqıda minnettar bolup, ayalının etken tamaklarını maqtısa, çoğun tazlıqdan keyin öydü yüzbergen özgürüşlerini muayenleştirip, daim minnettarlıq bildirip ayalını maqtısa, ondaq da ayalı qandaq bop gete. O, tihimi hoşal bolup, bu aile üçün tihimi köp bədəl tölleşini xalaydıgan boludu. Her bir adam meyli, okuş, hizmette ya ki turmuşdu bolsun, başqalarının yardımıdan ayrılanmaydı. Bazı küçük işler, naida tezler əsdən çıxıp gedişi mümkün, lakin tınış, oldurup, ötmüşünü əsliginimizde, bu ömrümüzde bizge en köp yardım kılgan aşu bir kancı adamge kandaq muamil kılgalıqımız esimizge kelemdi o yok. Karşı tarafının şapkıtını yad etip, maddi ya ki mənivi cahattin cevap kaydırığımız kelemdi o yok.

Muşundak oy bilen başkalağı yardım kılıdı. Başkalağı yardım veriş nakalaş, bizden kişilik turmuş mizanımız. Yardımge eriş gücünün kanda kılışı, başkalarının kanda karşı üstüde oylanışının açıdı yok.

etmagan taqdirda mu kayfiyatimiz ta'sir ko'chirmaydi. Haqiqiy xoshallikka erishish uchun minnatdorlik tamasidan voz kechib, badal to'lagandagi xoshallikdan bahraman bo'lishga urinib baqsaq bo'ladi. Ba'zilar boshqalarga yordam berishda odatda boshqa omillarni o'ylashmaslik kerak. Masalan, qarshi tarafning fazilati, salohiyati yoki boshqa jihatlardagi farqlarni o'ylashmaslik kerak deb qaraydi. Lekin yana ba'zilar boshqalarga yordam berishda tanlash bo'lishi kerak. Masalan, xayr-saxovat ishlarini qilib, boshqalarga iqtisodiy yordam berganda qarshi tarafning inovati, fazilati qatorliq omillarni bilishi kerak deb qaraydi. Termina jurnalda bir parça maqala e'lon qilingan bo'lib, uningda Filippindagi bir peshqadam Huachao'ning yurtidagi nomrat o'quvchilarga yordam bermoqchi bo'lganligi so'zlangan. Bu vay yurtidagi bir necha maktabning mudirlariga ayrim-ayrim xat yozib, har bir maktabdan 10 ga yaqin o'quvchining tizimligini ta'minlab berishni, ularning ichidan nomzodlarni bekitib, yordam obyekti qilish o'yi borligini aytgan. Tizimlik noyati tezlab bu vayning qo'liga yetgan. Bovay uydikilerga nurgun kitaplarını aldırıp, türlerge ayırıp, uğrap, kaçılap, kitabının teşiğe öz kolu bilen, əxlaqtımı, ügünüştümü yaxşı okuğucu sizge hediye, dəb beyğişlimi yazıp, ahırga özünün adresi, ismi, telefon numarı ve elektronluq poşta sanduqi qatarlıqlarını yazıp koygan. Kitap əvətlip yerim aydın kiyin, bovay kün boyu telefon kütüp oldurduğan, bəzdə ixtiyarsız ah uğruduğan bop qalgan. Shunda qilib necha fasl o'tibmi, bu oyning nemiga ichib pushib yurganligini hech kim bilalmagan. Yangi yil arpsida bu oyni ayta oddiy bir tabrik kartasi topshirib olgan. Uningga menga avatgan kitobingizga rahmat. Garchi sizni tanimasam-u, lekin sizni aslab turaman. Yangi yilingizga muborak bo'lsin deb yozilgan ekan. O'ylamagan yerdan bu oy hayajonlangan holda javob keldi, javob keldi. Oxiri yordam qilgan o'quvchini topdim deb vaqirib ketgan. Ailesidikler şundala bu ayının bu küllerde gəmki yürüyüşünün səbəbini düşəngən. O əvətgən kitab əsildə bir sınaq boyumu bulub, pəqət minnətdarlıqını bilidiğallarla onun yardımıgı erişələydikən. Bu ay, minin qan tərim bədiligi kəlgən pulum pəqət onun layıq kilidiğən ballağı berilidu, digən. Tupraq nəmlikdən ayrılsa, qumluq aylınıdu. Kişi qəlbi minnətdarlıqdan orun almışsa, çöldə rəb qalıdu. Minnatdarlıqni bilmaydigan odamlar ko'p hollarda rahimsiz, shaxsiyatchi keladi. Boshqalarga kuyunishni bilmaydigan odamga har qancha nur bergan taqdirdimu, u hamon boshqalarga illiqlik yetkazmaydi. Bundaqlar boshqalarning yaxshi ko'rishiga arzimaydi. Bu bo'yining usuli bizga shuni uqtirdiki, bir tarafdan shartsiz yetkazilgan iltifot yo'q. Shunga boshqalarning yordamiga minnatdorlik bildirish kerak. Beparvolik qilishqa, shundoq bo'lishqa tegishlik deb qarashqa bo'lmaydi. Yana bir tarafdan oq ko'ngil yaxshiliqqa yaxshilik qilishni biladigan kishilar teximi oson yordamga erisha oladi. Garchi biz yordamga muhtoj bo'lgan har qanday odamga yordam qilsakmi, lekin minnatdorlik tuyg'usi bor kishilarni oldin o'ylashimiz. Ronda Birin Mehri ko'yish degan kitobida bunday yozgan edi. Minnatdorlik tuyg'usiga ega odamlar teximi ko'p inomga erishib beydi. Minnatdorlikni bilmaydigan odamlar hatto qo'lidagi narsadanmo ayrilib qoladi. Yaxshi odam bo'lib, yaxshi ishlarni qilish jamiyat tashabbus qiladigan aktiv kuchdir. Prinsipchil yaxshi odam bo'lishga tirishsak, turmushimiz cho'qim texim go'zal bo'ladi.

Ail tarbiyesi balla kabul kıldığı meribet tarbiyesi. Şundakla balla ömürde kabul kıldığı en muhim tarbiye. Bundak tarbiyeni adeta atanısı, bu mumusu ya ki başka vesileleri ilip barıdı. Tılcayetki tarbiyeyi seleştirganda, herket tarbiyesi teximi təsirlendiriş küçü ve doğraş karakterine ege. Şu an anla kodildaşını sağlanış üçün, işini özünün hareket edin başlayıp, yedekleş arqılıq ballağı ölgü tikləb, ballağı qanda kılış gerekliğini toluq bildirişi gerek. Üçüncülükte Şaoyang yan telefon oynayışı xumar babqağa idi. Tapşırıq işlemigen çağlarda anısının yan telefonunu üstel safağı koyup koyğalıqını körsela, anısı dikkat kımağın fırsatını paydalanıp yan telefonunu elip, bir bulungu yoşırını velip oyun oynayışı başlaydı. Bəzde tapşırıq işlavatkanda mı yan telefonu dikkat çüp qazıla, o tapşırıqını işleme yan telefon oyunu oynayıp, anın başka işlerini kıladdı. İşkılıp bunun kalısı da, pekat yan telefonunu muyum biliş digen sözlü bayıydı. Yan telefon oynaş pürsatı bolsa, herkes onu boş koyup etmeydi. Pürsat bolmasa, pürsat yaratıp oynaydı. Yan telefon oyunu mestanı bop qalğaşqa, onun neticesi bıraklı düşüp getdi. Her günü uykusu qanmugandak yürətdi. Anısının en ciyli qığını, bir günü keşte anısı bilen Şaoyang baldırlı oxlap qağa idi. Saat 11'dan aşqanda anısı uyğunup hacatxanığı çıxdı. Andın tüyüksüzla bir nersini oylap qalğandak yataq öyü kirib, kızıqı qaradı. Oylumuğa yardın Şaoyang'ın yotkunuğu mögünü verip yan telefon oynatkalıqını gördü. Aslında kızı anısının uxlap qalıqıdan paydalanıp yan telefonunu uğurluqca açıqıp gidip bir işki kol oyun oynamaqca boğan idi. Neticede özünü tutu alamay kaldı. Ana bir dilla kızı da yüzbergen özgürüşlerinin sahibini düşendi. Keyingi küllerde o kızıqı toxtumay yan telefon oynaştan ziyarlıq tərəflərini sözləp bərdi. Şaoyang anısının kotıldaşlarına dəsləpte çıdap durdu. Keyin, ''Mən yan telefon oynamasam, siz neymiş oynaysız? Tamak yap oğan denge oynaysız. Mən tapşırıq işleyende oynaysız. Mən uxlağanda yana oynaysız. Yaman bolsanız, siz mi oynamağın?'' dedi. Şaoyang'ın bu gibi naidi tezla anısını oyğattı. Özü yaxşı kılamay durup, balını kandaq mı yaxşı başqorğulu bolsun? Özü yaxşı kılamay durup, balını tərbiyeləymən degende, qayıl kılış küçü tövallab gedidu əlbəttə.

Hürmetlik radio anlıqıcılar. Başucu Xi Jinping energiya kapalıdı və bir xatarlıki dövlət iqtisadi və xalq turmışıqı münasivətlik, səl qaraşqı bulmaydıqan dövlətnin çoğun işi dəb təkidlədi. Hazır dövdümüz yanıcı energiya sistemisi qoruluşunu tez ilgiri sürüp, Pakız energiyanı içi salınıqını zor aydıb, Pakız energiyanın paydalanış səviyyəsini östürüp, energiya bir xatarlıkinin əvrişimlikini özleksiz aşırıp, iqtisadi, ictimai tərəqiyyatını küçlük tərəki iqınmaqda. Bugünkü Cungo'nun energiya xəritəsi də coş urup durğan yeşil hərəkətləndirgüş küş namayan bulmaqda. Dənizdə 153 metr uzunluqdiki şamal küçü generatorunun qanıdı bir aylansa 62 kilovat tok çıxırıdı. Bir gündə bütün nəmlikətdiki barlıq şamal küçü generatorlardan çıxan tok 20 milyon nüfusu va dərəcdən taşqırı çoğun şəhər əhalisinin bir ay işiltişi yetidi. Şundaqla 2 milyon 380 min yeni energiyalik avtomobil yasaşqa tərək boludu. 2013 yıldan 2021 yılgıcə 10 yılgı yetmeyen vaqtda dövlətimizin tərəlmə energiya generatorla sığımcalıqı 2 həstin köprək qatlanıb, 1 milyard kilovatın eşib, dünya boyunca ən çoğun tərəlmə energiya sistemisi bərpa qılındı. 2023 yılgıcə dövlətimizin tərəlmə energiya generatorlarının bütün məmlikətinin elektr energiyası umumi generatorlarda ilgiliyən nisbiti, tuncu qitim yerimdən eşib, ot elektr istansınınkidən tarixi xarakterlik eşib getdi. Növətdə, məmlikət boyunca tərəlmə energiya generatorlarının sığımcalıqı təxminən 2 milyar 400 milyon kilovatqa yetib, dünya tərəlmə energiya generatorlar sığımcalıqının yerini egilib, dövlətimizin energiya bilən öz-özünü təminləş nisbitinin 80%-dən yuqarı səviyyəni muqum saxlışıqa küçlük tərək boldi. Xalqara rayon siyasi xəvb-xətri davamlıq küçüyüvatqan. Dünya energiya təminatı tozalığı uçuravatqan əhvalda, cungu əvrişimliki yetərlik bolğan yeşil energiya cavabı bədi. Energiya bexatarlıqı iqtisadi ictimai tərəqqiyyat ümumiyyətiga münasibətlik. 2014 yılı başçı Xi Jinping dövlətin tərəqqiyyatı və xəvfsizlikindən ibarət strategiyalik yüksəklikdə turub, energiya istimal inqilabi, energiya bilan təminləş inqilabi, energiya texniki inqilabi, energiya tözülmə inqilabi və xalqara həmkarlıqnı ümumiyyətli küçəytişdən ibarət energiya bexatarlıqı yeni strategiyasını tunca qitim oturğa qoydu. Көп елладың бойын, Башуджи Си Цзиньпин вазиеттің тарақияты вә өзгерішігі асасын бір қатар мұхим баяланы отырғы қойып, энергия бейхатарлығы еңі стратегиясының мәзмуни вә әмәлетіні өзліксіз бейетіп, раважландырып, дөлтіміздің энергия тарақияты да өзліксіз еңі бөз шасылы қылып, еңі вазиетті артышығы етекчілік қалды. О, мұндақтап көрсетті. Pakiz tövən karbonluq, bexatar, yuqarı ünümlük energiya sistemisi bərpa qilishin tezildiş, dövlətimiz energiya inqilabının asaslı qocum yönülüşü. Məvqani dövlət əhvalıqı qaratıb, aval yenisini qurub, andın konusini bekar qilishdi çıng durub, yenici energiya sistemisini pilallab qurishin tezildib, energiya bexatarlıki kapalatlı qilish gerek. O yakında Xibi Şunan yeng rayonda xizmət təkşürgəndə mundaqtab körsətdi. Energiya məsələsi tərəqqiyyat davamıdakı strategiyalik məsələ. Biz aldı bilən şamal elektri, yoruqluq voltını tərəqqi qıldırdıq. Hazır minvatqan yolumuzun aldın körərlikki iyi ihkərlikki namayan boldi. Şunun bilən bir vaqtda, kömür elektri energiyamızın asası bulub, kapalatlik rolunu cari qıldırış gerek. Çoxum pakiz, tövən karbonluq tərəqqiyyat yoldu minişti çıng duruş gerek. Yeni yıl kirgenden boyan dövletimizin pakiz energiya bazı kuruluşu tezildildi. Şizan'ın Nacu'da 100 megawattlık yorukluk ısıklık elektr istansisi kuruluşunun halklık baskıçığı kirdi. 15.927'de çoğun aynekinin hemisi kuraştırılıp oldu. Kuruluş bitkendinkin her yılı 260 milyon kilovat saat pakiz toktar kıtalaydı. Bu yıl deniz üstü şamal elektr bazısı, deniz boyu yadro elektr bazısı, 3 şimal şamal elektri yorukluk volt bazısı qatarlıq 15-ci 5 yıllık yerik plan programımızda oranlaştırılan Pakiz energiya bazısı kuruldu. Deniz yüzdün igizliki yüzünüp yorukluk volt tahtısı 4000 metrdən aşıdığan karlıq igizliki orundaldı. Çonkur deniz işlerde böz şaslı kılınıp şamal küçü generatorları denizgi təxminən 100 kilometre işkirləp kirip Pakiz energiya bilan təminləş iqtidarını davamlıq östürdü. Bugünkü gündə ilgirki adamızat ayaq basmağan qumluq, çöl və qaqaslıq gayet zor yeşil elektr stansısı aylandı. Bu yıl tox yetküzüş yolu kuruluşunun sürüdü, umum yüzlük tezildildi. Hazır Şizan, Guangdong,
тұрақлық ток құрылышы жетті еліп берілмақты. Дүния бойынша деңіз жүзінің ең егіз болған бұл алайды юқыр бесімлік ток құрылышыда пәкәт 9 миллисекундыла Чинхай Шизан егіздікінің ешіл токыны 2600 километр ерақлықтыке Гуандон Шанган Омін чоң қолтық районығы еткізгілі болады. Азыр дөлетіміздің алайды юқыр бесімлік ток линиясының ұмымы ұзылықы 60 мың километрдің ашты. Қатар-қатар электр энергиясы, юқыры сүрәтлік елі, тақ дәриялан тұташтырып, Хаши коридордегі шамал электрі, Чонғар оймалықыдегі қояш энергиясы, Чиншаджан дәриясының су электріні ток ішілтіш ехтияшы.

0: Hürmetli radio anlıqıcılar, Maliye Ministerliği okşişiği toşmağalama arabını umumlaştırışını ilgiri sürüş üçün 45 milyard 800 milyon yuan mablağ düşürdü. Muhbirimiz Polat Amannuri bu haqda xəbər berdi.
1: Partiya Merkez Komiteti, Goyan'ın tedbir oranlaştırmalarını izçilleştirip ve emelileştirip, okşişiği toşmağallar mağarıpını umumlaştırış, umumüzlük nəp yetküzüş. Bir xətər, süpətlik tərəqi qıldırışını ilgiri sürüş üçün, Maliyyə Ministerliği yakında okşişiği toşmağallar mağarıpının tərəqiyatını qollaş məbliğidin 45 milyard 800 milyon yuan acırtıp, aldın qeyildikidin 12 milyard 560 milyon yuan köpəytip, 38% aşırıp, caylarının okşişiği toşmağallar mağarıpını həqsiz tərbiyyələş xıracitli siyasetini müstəkkəmlişi ve yaxşı əməliləşdirişiye noxtılıq mədəd bərdi. Umumi mənpəddarlı xarakterideki baylıq kəmtüklikini toluqlab, tərbiyyələ süpütünü östürüb, ailesi de iqtisadi qeyinçiliği bar balılar qatarlıq ammıq yardan veriş tüzümünü müstəkkəmlidi. 14-ci 5 yıl məzgildə Mərkəz Maliyyəsi Yəsli Mağarıbının tərəqiyyatını qollaş üçün cəmi 126 milyard 200 milyon yuan məbləğ orunlaşdırdı. 2025-ci ili küzlük okuş mevsimindən başlayıp, hükümet başqurşidiki yeslilerinin okşişiği toşışığa bir yıl kalan balılarını tərbiyyələş xıracıdı, keçirim kılındı. Puhravi yeslilerdeki okşişidiki balılarının münasib keme itildi, ya ki keçirim kılındı. Bunundan 14 milyondan artıq bala mənpəətləndi. Aile tərbiyyəsi çıxımı 20 milyard yuandın aşdı. Keyingi qadamda Maliye Ministerliği, Maarif Ministerliği bilen birlikte yerliknin ülke derecelik bir tutaş planlaş rolini toluq cari kıldırışıgı tekçilik kılıp, merkezinin yardan pul mablığı ve yerlik üstü gelişik tegişlik bajdin keçirim kılıngan Maarif xıracıdı yardan pulunu muhafıq orunlaştırıp, yeslilerinin normal yürüyüşüge kapaletlik kılıdı. Şununla birle okşişik toşmağallar Maarifini kena itiş, süptünü östürüş hizmetini çoğunkur algı silcitip, kemtüklük aciz türlerini toluqlaşın tezildip, yesli kuru seviyesini puhtu kadem bilen östürüdü.

артыкы бар иди. Кепшерлашны полат курулмага аяттык бегишлейдиган алкылык техникалардын бири дейишке болатты. Хизмет жарыянда Люкамин дайым инчикелик билен күзтүп, көңүл куюп куласылып, ажайып маратны етилдурди. Мәсәлән, у полат төмөрнин кепшерлеген чагыдыки чыккан авазнын якымлык яки якымсызлыгыга асасан, сым йоллаш сүрөтүнүн тез астылыгы ва ток бесими кыметинин тахминен дайрысыга өкүм кылыш иктидарын етилдургенди. 2008 yılı şirket Avrupa'daki en çok yakı kuruluş, Germania Frankfurt Aeroport Merkezi'nin çok zakaz talonunu tapşırıp aldı. Halkara bazarını destekli kademde aşıkan şirket için etkanda, bu hem fırsat hem zor hırs idi. En çok da kepşerleşti daim işiltildiğin karbon tötoksit bilen koğdap kepşerleş usulü, emeli meşgulat cereyanda kaşılı gıfçırap, kolektifinin hizmeti toktap kaldı. Eğer zakasını vakti tapşırmasa, şirket zor somuluk toktamı hılaplık kılış pulu töleş ve çeteldeki inaveti çüp geçişte koş zerbige uçuraydı. Ciddi peyde bu türünü kuruş katlaşkan Liu Kemin meselenin tügününü baykıdı. Polat materyal sel kılın, katıklık derecesi ziyad yukarı. Hazırkı kepşerleş usulü talepni kandıralmaydı. Liu Kemin keskinlik bilen adetten taşkırı tüven hidrogenlik kepşer çöksi hüner senedini kolunuş uyunu otur koydu. Ama bu hüner senedini kolunup kepşerleşinin kıyılık derecesi yukarı bulup kol bilen iptidai usulda kepşerleşke doğru kiletti. Şunu olan Liu Kemin 20 işçiga başlamçılık kılıp pişgırım sıkta uda 42 gün küreş kılıp ahırda kuruluşunu öz kararlıda tapşırdı. Bu kuruluş oğuşu tamamlangandan kiyin, şirketin nami birdinli çıkıp, tezlikte halkara bazarını içip, o da 50 neçi devlet bazarının dervasını açtı. Hem de 40 neçi sahada neçimin ülgülük kuruluşunu kapladı. Liu Kemin yine nurgun belge karakterlik kuruluşlarını kepşerleş hizmeti katlaştı. Bunun için de hemidin belge karakterlik kuruluş bulguni Hangzhou Halkara Körgezme Merkeziydi. Liu Kemin polat detallarının kepşerleş teknikisi Öner Senetini Bağlaş Grupsının yadroluk azası bulu süptübülen bu kuruluşunun kepşerleş Öner Seneti karta nurgun muhim tektiplerini oturup duyup en muvaffak kepşerleş layihasını tepip çıkıp her bir parça polat tahtının hem yepilişiga hakiki kapalet kılıp kuruluşunu bir yıl içinde oğuşluk tamamladı. Bu kuruluş en çağda yığın katlaşkan rehberlerinin maktışıga sazavar boldu. Bunun başka Liu Kemin yine Kunming Esir Meydani, Wuhan Halkara Aksiya Sarayı, Şanghay Shangri-La Mihman Sarayı, Hangzhou Şehir Balkoni, Hangzhou Şiki, Shenzhen Şimali Vokzali Katarlık Halkaralık Tesiri Küşkiye Nurgun Çoğun Kuruluşlarının Kepşerleş Hizmeti Katnaştı. Deslepte bir öner ögünüp özünü bir kişinin oylugan o köp yıl capalık şaşarkılık, ahire katkı sınaflarına berdaşlık belirleydiğen maharetini yitildirip, kepşerleş mutakhessik aylandı. 2021 yılı 3. ayda, Liu Kemin 2020 yıllık Goya'nın alayda koşumç pulu erişkici mutakhess namzatı tallanganlık hoş haberini tapşırıp aldı. Yakın yıllardan buyan Liu Kemin hizmetinin mühim noktasını yeşil kuraştırmalık, polat kurulmalık imaretlerin kepşerleşte yanlık yardış. Pen tetkik kılış, içiş ve yanı tüptüki materyallarının kepşerleş tecrübesi katarlık sahalarına karattı. Kepşerçi ayaldın, kepşerçi ayal profesörgücü. 2004 yılı Hangzhou Shaoshan Polat Kurulunacak şirketi Tunci Kepşerleş boyunca terbiyeleş merkezini kurdu. Liu Kemin koşumçi terbiyeleş okutucusu bulup, şagırtlarına kepşerleşke ait kesbi bilimlerini ögetti. Zimisizdeki mesuliyet ve burışını çoğunkur düşengen Liu Kemin mundaq deytti. Jungo kepşerleş sahası da tekim köp çoğun dolet önervelleri muhtaş. Mən yine tekimu tırışım gerek. Liu Kemin kesbi maartını östürüş, terbiyeleş derslikini tüzüş, tecrübe ve maartını kursantlarına ögütüş bilen bile, kurulma detallarını pişiklaş hizmetini tekimi yakış kıldı. O kesbi maartını küçeytiş için yine koldu kepşerleş, karbon tört oksit bilen koğdap kepşerleş, kepşer kavuti astıda avtomatik elektri yayı arkalık kepşerleş, argon yaylık kepşerleş katarlık köpkül kepşerleş usullarını özlügeden ögengendi. 2014 yılı Liu Kemin kepşer teknik işhanısı kurulup, məxsus kepşerleş teknikisi kızıqıdığan yeni ögengücülerini kabul kılıp, onların tekim zor terakkiyat süpüsü bilen təminledi. Liu Kemin kursantlarını türlük maharet müsabıkları katnışıqa

Hürmetli radio dinleyiciler, bu kitimki Cumhurbaşkanı nazar programımız müşiyede ahırlaştı. Programımızın diktörü Şirin Gültoğdu. Mesul muhariri Polat Aman Nuri, Enver Erkin. Nazaretçisi Araba Tüsencan. Endi diktanla stansımızdan anlatılış aldı durgan başka sarhıl programları da bulsun.

Ügünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ügünüş yolu da icdahat bilen izdanıvatkan, izdiniş dağımı da alıqı ligirləvatkan radio anlıqçıla. Muşu vaxtanla xeyirlik bolsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşanlarını karışalımız, mən Arapat Özencan. Biz bugünkü ügünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 8. ayının 20. günü Çangcan Deryası deltisinin bir gövdeleşken terakiyatını puhta olgı sılcıtış sökbet yığında kılgan Çangcan Deryası deltisinin bir gövdeleşken yukarı süpetlik terakiyatını puhta olgı sılcıtış gerek namlıq sözünün muyumluğusunu anladınız.

Hangjang daryosi deltisi rayonining davlatning iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotidagi o'rni va rolini cho'nqur tunib, Changjang daryosi deltisini bir gavdalashtirib taraqqiy qildirishda duch kelgan yangi vaziyat, yangi talabga birlashtirib, nishon yo'lnishi bilan masala yo'lnishining birligida ching turib, bir gavdalashtirish va yuqori sifatlik taraqqiy qildirish degan ikki oshqushluq so'zni mahkam egilgan holda nuqtalik xizmatlarni yaxshi tutib, haqiqiy tutib, amaliy ishlab, bosh cho'kirib, japog'i chidab ishlab, Changjang daryosi deltisini bir gavdalashtirib taraqqiy qildirishda uzluksiz unum hosil qilishga turtki bo'lish kerak. Changjang daryosi deltisini bir gavdalashtirib taraqqiy qildirish strategiyasi yo'li qo'yilgan 1 yildan ko'proq vaqtdan buyon 3 ülke, 1 şehir ve alaqadar tarmaqla Partiya Merkezi Komitetinin tedbir oralaştırmalarını izcillaştırıp ve emeliyleştirip, hizmetlerini çın tutup işlep, nurgun yarkın noktalarını yarattı. Birinciden, Partiya Merkezi Komitetinin strategiyelik muddasını caydı özleştirip, Changjang deryası deltisini bir gavdileştirip terakki kıldırışını Dövlətinin rayon tərəqiyyatı umumi strategiyası umumluqı qoyub, bir tutaş pılallab, onun bütün məmlikət tərəqiyyatının küşlük, callıq iş qutbi, yuxarı süpətlik tərəqiyyat örnək rayonu, zamani velişini aldın asası cəhətin işqa aşırışdiki yitəkçi rayon, rayonlarını bir gəvdiləşdirib tərəqi qıldırışdiki ülgü rayon, islahat içi vitişdiki yeni igizlik hikayelikidin ibarət strategiyelik ornını məkkəm egilidi. İkinciden, şekil ve usulda yenilik yaratıp, noktuluk sahe ve noktuluk rayonlarını çördüyen halda böz şasıl kılıp, nokta arkalık dairini yetekleyen halda bir gavdileştiriş kademini tezletti. Üçüncüden, stratejiyeni yolu koyuş neticileri namayan buldu. Yerik planga dair siyaset sistemisinin asasi ramkisi deslep kademde şekillendi. Көп қатламлы қызмет механизмі әмәлі үнім бәді. Бұ қетімкі юқымның алдыны еліш тізгілләш вә қытсатны әсли кәлтүріш жәрияныда бір гәуділәштүріш механизмі вә өз ара тұташтырылған, өз ара равалаштырылған ұл әсілі әлі ролыны жарей қылдырды. Омымен етқанда, Чаңжаң дәриясы делдісіні бір гәуділәштіріп тәрәкі қылдырышта еңі вәзиет барлық келмәкті. Bu, Partiya Merkezi Komitetinin tədbir oğurlaşdırmasının toğru bolğalıqını, hər qaysi tərəflərinin küşlük əməliyləşdirilgəlikini çöndürüb yeridu. Kəskin və mürəkkəb vəziyyət aldı da, Changjang deryası deltisini bir gəvdiləşdirib tərəqi qıldırışqa, texımı yaxşı türütkü buluş üçün, Changjang deryası deltisi rayonunun dövlətinin ixtisadi, ictimai tərəqiyyatıdaki oranı və rolunu çoğqır tonuş şərt. Birinci, yeni tərəqiyyat əndisini başlamçılıq bilən şəkilləndiriş gerek. Dünya bazırı tarivatqan növətdiki taşqi muhitda biz küşünü mərkəzləşdirib, özümüzünün işini yaxşı qılıb, pəvqulada zor köləmlik işki bazar əvzəlikini cari qıldırıb, işki çoğun ayınlışını asası gəvdə qılgan. İşki taşqi qoş ayınlış bir-birini ilgiri sürdüğən, Yeni tərəqiyyat əndis şəkilləndirişin tezilişimiz şərt. Changjang deryası deltisi rayonu ixtisasla köp toplaşqan, pən texnika səviyyəsi yuqarı, yasımıçılıq tərəqi tapqan, kəsb zənciri, təminat zənciri nisbətən mükəmməl və bazar yuşurun küçü zor buluşdək əvzəliklərin cari qıldırıb, yeni tərəqiyyat əndisini şəkilləndiriş yolu üstüdə pahalı izdiniş gerək. İkinci, Dadılıq bilən dövlətimizin pən texnika və kəsibdə yenilik yaratışının yol aşıqçı avangardlardan buluş gerek. Növətdə, yeni bir növətlik pən texniki inqilabi və kəsib özgürüşü tezlişvatıdır. Bu, dövlətimizin pən texnikada yenilik yaratış ixtidarını tez östürüşünün təxirsizlikini teximi gəvdiləndirdi. Şanxay və Changjang deryası deltisi rayonu Əla süpətlik məxsulat bilən təminləpli qalmay, teximi muhimi, yuqarı səviyyəlik pən texniki bilən təminləp, bütün məmlikətinin yuqarı süpətlik tərəqiyyatıqa tərək bol iş gərək. Üçüncü, islahat içi vitiş, yeni igizlikini tezdən bərpa qılış gərək.
Yakından buyan, ixtisodning dunyoviylashishi ta'tur iqim, ta'tur shamolga duch keldi. Qancha mushundoq bo'lgan siri, biz insoniyat taqdiri o'rtaq gavdisi barpo qilish bayrog'ini shuncha egiz ko'tarib, ixtisodning dunyoviylashishini qat'iy tavranmay qo'ldishimiz va yetaklishimiz kerak. Changjiang daryosi deltasi rayoni izchil turda islohot ichibitishning oldingi sepi bo'lib keldi. Xalqaro oldingi qatordagi o'lchamga to'g'rinib, tijorat savdo muhitini yaxshilab, ochiq, mulozimatchan, ijodchan, yuqori unumlik taraqqiyot muhiti orqali mamlakat ish sirtidagi ixtisoslar va korxonalarni maqol ishga jalb qilib, savdo va selinmini qulaylashtirishga turtki bo'lib, tirishib xalqaro bozor bilan davlat ichki bozorini tutashtirgan muhim ko'rikka aylanishi kerak. Changjiang daryosi deltasini bir gavdalashtirib taraqqiy qildirish strategiyasini yo'l qo'yishda bir gavdalashtirish va yuqori sifatli taraqqiy qildirishdan iborat ikki oshqushlik so'zini mahkam egilab bir gavdalashtirish fikri yo'li va tadbiri orqali ma'muriy to'siqni buzib tashlab siyosatlarning masligini kuchaytirib zarur omillarni texmo keng doirada ravon yotkiladigan qilish kerak. Bu joylarning selishtirma avzalligini joriy qildirib, ishni texmo muvofiq taqsimlab, texmo qudratlik birikmi kuch shakllantirib, yuqori sifatli taraqqiyotni ilgari surishga foydali. Birinchi. Changjiang daryosi deltasi rayoni iqtisodining yuqori sifatli taraqqiyotiga turtki bo'lish kerak. Uch ölkä, bir shahar yuqumning doimlik oldini elish tizginlash xizmatini yaxshi tutish oldingi sharti ostida partiya markaziy komiteti chiqargan turlik siyosatlarni yaxshi amaliylashtirib, oltini muqimlashtirish xizmatini puxta yaxshi ishlab, oltiga kapolat qilish vazifasini umumizlik amaliylashtirishda butun mamlakatning oldida mengish kerak. Qiyinchilikdan qutuldirish tadbirlarining asosiy qatlamiga bevosita yetib berishi, bozor asosiy gavdalariga bevosita naf yetkazishiga haqiqiy kapolat qilib, pul muomila kapitalini yasimichilik va o'tira kichik mikro korxonalarga nuqtaliq madad berishga yetaklash kerak. Raqamlik iqtisod avzalligini joriy qildirib, kasblarning raqamlashib, ahliylashib, tip o'zgartishini tezlatib, kasb zanjiri, ta'minot zanjirining muqimligi va raqobat kuchini oshirish kerak. Cho'ng-cho'ng tur qurilishlarini tez olg'a siljitib, unumlik selinma ehtiyojini qo'zg'atish kerak. Ikkinchi. Pan texnikada o'tkalga hujum qilish salmiqini oshirish kerak. Yangilik yaratishdagi tashabbuskorlik huquqi, taraqqiyotdagi tashabbuskorlik huquqini qo'limizda chang tutishimiz shart. Uch ölkä, bir shahar pan texnika kuchini to'plab, diqqatni to'plashtirilgan to'q yo'li, biotibbiy dora, sunni aql qatarliq nuqtaliq soha va oshqushluq xalqlarga markazlashtirib balduroq bo'sish hosil qilish kerak. Pan texnika tipidagi bir turkum o'tira kichik mikro korxonalarning ijodiy taraqqiy qilishiga madad berish kerak. 3. Changjiang daryosi deltasidagi shaharlarning taraqqiyot sifatini o'stirish kerak. Changjiang daryosi deltasi rayonidagi shaharlarni ichish qurish baldur boshlangan. Koni shahar rayoni ko'p bo'lib, o'zgartish vazifasi nihoyatda og'ir. Bu ish ommaning jonijon manfaati va shaharning kelgusi taraqqiyotiga chetiladi. Har qancha qiyin bo'lsa-mu, amal qilib hal qilish kerak. Shuning bilan birga, qor quyuq keng ko'lamda chiqishqa, qurishqa bo'lmaydi. Tarixiy madaniyat va shahar qiyofatini yaxshi qo'g'dashga ahamiyat berib, shaharlarning hammasi o'xshash qiyofatda, binolarning hammasi o'xshash uslubda bo'lib qolishdan saqlanish kerak. Fursatdan foydalanib, uy zimin hayonkashlikki qilishning qat'iy oldini olib, uyni pul tepish vositasi qilib olmay, o'ltirishga ishlatishni qat'iy tavranmay chang turib, uzoq unumlik mexanizmini amaliylashtirib, uy zimin bozorining muqim, sog'lom taraqqiy qilishiga haqiqiy kapolat qilish kerak. 4. Onch taraqqiy topmagan rayonlarning yuqori sifatli taraqqiyot quvvatini oshirish kerak.
bir gavdilashtirishdiki bir muhim maqsad rayonlar taraqqiyotining tangpun bo'lmaslik masalasini hal qilish. Taraqqiyot farqi ko'p hollarda taraqqiyot bo'shligi hisoblanadi. Aloqador tarmoqlar anch taraqqiy topmagan rayonlarga qarata texmo dal tadbirni chiqarib va yo'l qo'yib, bu rayonlarning Changjiang daryosi deltasining bir gavdilishib yuqori sifatlik taraqqiy qilish qadamiga yetishib olishiga turtki bo'lishi kerak. Dengiz daryo iqlimini sig'diralig'anligi bilan bepoyondir. O'xshash bo'lmagan rayonlarning iqtisodiy sharoiti, tabiiy sharoiti tashkil bo'lmaslik masalasi obyektiv mavjud. Masalan, shahar bilan yezikanit, tuzlanglik rayon bilan tog'liq rayon, kasblar taraqqiyot rayoni bilan ekologiyalik muhofazat rayoni o'tirsida farq bor. Tashkil bo'lishni oddiy mexanik alda tushunib olsak bo'lmaydi. Taraqqiyot tangpun bo'lmaslik masalasini iqtisodiy qonuniyat, tabiat qonuniyatiga uyg'un bo'lish, har joyning sharoitiga qarab ish ko'rish, turga ayirib yetakchilik qilish asosida hal qilish, obyektiv farqni e'tirof qilish hammani bir tayoqda haydamaslik kerak. 5. Pudonning yuqori saviyalik islohoti ichi-vitishiga turtki bo'lish kerak. Bu yil Shanghai Pudonni ichish, ichi-vitishning 30 yilligi.

Kudu'nun ıslahatını sistemilik toplaştırıp, maz, yukur önümlük ilip veriş, yukur seviyede tüzümlük içi bitiş, dünyavi baylık taksimleş iktidarını küçeytiş, şehirni zamanivi idare kılı seviyesini östürüş katarlık cihetlerde aldın yolu koyuşu, aldın sınak kılışı, pahalı ızdın işi, tecrübe yartışığı medet veriş, Şanghay ve Çangcan deryası diyelisini bir gevdileştirip yukur süpetlik terakki kıldırışta. Hatta devletimizin sosyalistik zamanivilaştırış kuruluşu da stratejilik ehmiyetki ige. Şanghay Erkin Soda Sınak Rayonu, Lingang Yeni Rayonu kuruluşu hizmetini devamlık yakşı işlep, tecrübe itizlik rolünü toluk cari kıldırış gerek. Şanghay Halkıra Pul Mamile Merkezi kuruluşunu yakşı tutup, Çangcan deryası dildisi ve bütün memleket iktisadının yukur süpetlik terakkiyatı medet veriş gerek. 6. Çangcan deryası dildisi rayonunun yeşil terakkiyat asasını putlaş gerek. Çangcan deryası dildisi rayonu Çangcan deryası iktisat belbığının başlamcısı. Şuna iktisadi terakkiyatta aldıda menüplü kalmay, ekologiyanı kogdaş ve berpa kılıçtımı yakşı başlamcı buluşu gerek. Çangcan deryasının ekologiyası muhitini kogdaş, eslik keltürüşünü gevdilik oranı koyup, ekologiyelik muhitiki gevdilik meselelerini tüzütüşünü çın tutup, şehir bazarlarda paskını su, ehletini bir taraf kılıçını algı sılcıtıp, kimya sanayitidin bulgunuş, yezi ilgilikinin dairlik bulgunuşu, kemi parahutun bulgunuşunu, ve kaldık ruhda ambarlarını tözeşini küçeytiş gerek. Tayhu Köli rayonu etrafıdaki şehir yezlada organik taşlanduğunu bir taraf kılış ve onundun paydilinişini algı sılcıtıp, yürüyüşlük yandaşma kapalı tedbirlerini şekillendirip, Çangcan deryası delçisi rayonunun ekologiyelik muhitini ortak kogdaş, birlikte tözeşini örnek bilen teminlep, memleket boyunca organik taşlanduğunu bir taraf kılış ve onundun paydınış üçün ülgü görtüş gerek. Çangcan deryası da belik tutuşunu menni kılış, umumluk nezlerde tutulgan. Evlatla közlengen muyum tedbir. Derya boydaki ülke, şehirle ve alakadar tarmakla bir tutaş pılallaş, maslaş duruşunu küçeytip, siyaset tedbirlerini inçkileştirip, asasi gevdilik mesuliyetini çıngıtıp, belikçılıktan çekingen belikçılığının işki orlışı ve turmuşunu kapalatlandırışı gerek. Kanun icra kılış, nazaret kılış başkuruşunu küçeytip, kanunsuz belik tutuş kılmışlarına katkı zerbi berip, belik tutuşunu menni kılış hizmeti de emeli önüm hasıl kılış gerek. 7. Asasi amivi mulazimetini kolaylaştırış, hem behirleşin ilgiri sürüş gerek. Köpürek halıqının menfaatini közlep, köpürek halıqının gemini yap,

Кез саат 23-дин 45 минут. Метро 4-нчи линиясынын эң акыркы бир сменасы. Ли Устамның метро шопору болган 15 жылдан буянкы 789-нчи кетимдик акыркы сменасы. Кез саат 23-дин 15 минут өткөн вакыт. Лутпулла доктор бир жидди кесенин операциясыга таярлык кылмакта. Yarım saat burun şimali aylanmada bir kıtımlık eğir katnaş vakası yüzbegeydi. Keç saat 1'den 8 minut ötken vakit. Keçilik tahrir endi, emdil bir makalını taşırıp boğaydı. 6 saatten kin bu makale her kaysı torbiketlerinin baş orunda ilan kılınıdı. Keç saat 4:30. Reyim aka bir küllük hizmetin başladı. Bu şehrinin çok küçük nurgun köçelerini süpürüp akan o, başka yurttan kelgen bolsa mı, ama bu şehirge muhabbeti çoŋkur. Seher saat 5:20. Bugünkü tunji 58-nji yolunun köçe avtobosu Şihaba avtobos başbekitinin yoluna çıktı. Şoför ustamın en yakış gördüğünü, seher kuyaşının ufuktan çıkınını yolda mangaş kütüveliş. Şehirdeki uykusuz geceler. Ben tırıştım, ben bəxtlik. Hayırlık seher mehnetkeş kişiler. Sizler bu şehirin harareti ve hayatlığı.

Kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talişi Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halık Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Kavlağı bal, igizli boğaşka yavay hayvalla onu buzu itemmeydu. Kavlağı bal yasılıp boğandın kiyen bir şotumu koşup yasılıdı. Çünkü o, işki adem boyu igizlikte şotu bombası çıkkılı bombaydı. Şota, adette Kavlağı bal'ın astıdaki derekle arısığı yatkızıp koyuludu. İlgirik çağlarda bizden Kavlağı bağlarımız hemişe tiyin ve molullanın hocumuğu uçurattırattı. Ola türüklerge yamışıp Kavlağı bağ işçigi kırıp nesillerimizini yetti. Kiyen biz bunundan saklanış için Kavlağı bağ yasağında türüklerinin kozaklarını soyu itidigan bolduk. Türükler silik bolsa ola çıkanmaydı. Kiyen biz türüklerini kaleyebilen orap kesip çiş çıkırıp koyduğun bolduk. Bunun bilen her kançı çiçen hayvan mı tırnaklarını yarlandırış bedelige yağmış yürmeydiğun boldu. Fakat iyiqtila şotunu yötkep gelip onun çıkalaydıgan iktidarı bağıydı. Başka hayvanla bu mol nimetle ba ambarga karap şölgelerini iyiqtip duruştum başka amal kılanmaydı. Ben Kavlağı bağı yıkıllı yedeki bir tüp iren derhi astıdın şotunu ekilip üstüge yamaştım. İsimli bilgendin tatıp, çoğunla bizge mundak işki cümle gepne daim dep durattı. Onun birisi, sırt çıksan üyünü ipman anmaysan, kegellemi kazınını yüdüp kemmeydu. Yani birisi, tütün çıkan üyde adem, şihiba derekte kuş çangısı boludu. Şuna bizden Kavlağı bağlağa əzəldin qolub selinmaydı. Siz ötken yol boydu ki, Kavlağı bağla gerçi sizden qəbiliğinizden bulması mı, nemege ciddi ihtiyacınız bolsa, kırıp asınız boluverdi. Ağın nesini kiyin yine öz ornığı yandırıp əkilip bəsinizli boludu. Yandırıp əkilip bəmisiniz mi, hiç kim sizden ağırınmaydı. Kavlağı bağının içindeki nesle köp əməz. Bir kısım öy saymalarla ba. Kımmetlik teriler yok. Lekin bana ihtiyaclık bir sivet kurtulgan ilik göşü bilen yani işki kumzek kartek appak iyik meyi bağıydı. Baya man rahim kıgan iyikini oylap hürmet yüzüsünün iyik meyini yiymedim. İlik göşünü yiyişki başladım. Belkim yamğurunun tersirdim boz gerek göş anç çürük emez. Çaynamak tes idi. Başta naayta az diydim. Yegen sıra kosuğum tekimi içip git vatkan dek bilinişki başladı. Göşne çoğun çoğun çişlep yotmaqtı idim. Kutulup kağınım özemge ayan idi. Yaydığının bab oldu. Yani vaqtlıq aram alıdıgan ve şamal yamğurdun daldılındıgan yerimi bab oldu. Kavlağı bağının içinde inişip oltırıp, kuruq göşünü çaynav etip, özemli dünyadaki en bəxtlik adamdaki his kıldım. Göşünü yap olup, bir dəm uxlu bilip, andın bargaqı ketidiğe yolunu izdimekçi boldum. Pərzimçe, Kavlağı bağlarının etrafıda çokum yol bağı idi. Kün oltırgan idi. Kavlağı bağının içindeki qarğaylarının araçlarından künnün kaldık ara artını es kığılı bolatdı. Kosuğum toygan denken uykum tekimi kip kettdi. Yanğı qesiye birdem uxluva maqçı bolu atkınımda tuyuqsız tövendin şip-şip kığan ayaq tevişi anlandı. Ayaq tevişi naayt tezla menin astımgı kelip toxtıdı. Güp kığan avaz bilen şota yerge yıkıldı. Birisi şotunu örüvetken idi. Mən akıllıq iyiq bana əgişip gelip mine Kavlağı bağğa mengü kamap koymak için boldum ekin digerlerini hiyalımdan ötküzdüm. Beşimini çıkırıp kardım. Nedimi iyiq bolsun? Tövende turğını bir er kişi idi. O miltiqini bana tənliginiçe hırs kıp durattı. O Racida idi. O Kavlağı bağ ulanın volilinin iken.
O günü Racida yoldan ötüp gitip etip, Şotunun tikleklik turgalıkını körüp ve onun işçiden çıkıvatkan avazını alıp, iyi kirge okşaydı o deyip Şotunu tatıp etkenken. O miltik bilen iyiğini atmakçı bolup turganda, uylumuğa yedin ben beşimini çıkırıp demen. Yani gelip köksüm bilen beşim tenli çıkıptı. Racida beni birinci kıytım köygende çöçüp ketkerliğini kiyin depbedi. Benim çaşlarım çoğul

O Rajiminin var-var çığılğan avazını anlap külümsirep turup can üzgen iken. Raji dağı yolukka vaxtım onun apısının vapat boğalıqının 3 yıllıkı karlıq tutup boğa vaxt iken. Bomısa bizning toyimizningmi xeyligich kechikishi turganlı gap edi. Men Rajidağa öz voliylığımdan ayrılanmaydığanlığını, apamning azraq devang bo'lib qalganlığını, onundan xabar ilishim lazımlığını dedim. Men sizlar tarafga baray. Dadamning endi xizmatini qildiganlar xeyli bor, dedi Rajida. Rajidanın dadısı ak gönül bir boğay. O, oğlunun bizden oğul ilinge kilip, işki oğul buluşuğu koşulupla kalmastın, biz toyqığın günü özü bir top kişilerine başlap Rajidanı uzutup geldi. Ve 20 tuyak buğını toyluq soğutu süptü de heydep geldi. Toyluq kimimini ifolin tikti. İvan, nara boyuğan elikı alıran rəhni mağı soğuk kıldı. Ben Yefolin'a onun bilen toyluk kiyimlerimge ciyek tutup berişini buyurdum. Kökranlık yekteknin yumalak yakısı, at tuyuk şekillik yan ve belvağlanın hemmesige eşu alıran rahatın ciyek tutuldu. Ben onu kiyip işkiketim kilillik kıldım. Onu hazır mı saklap gelip atı men. Şuanısı hazır onu kiyenmez buldum. Qeridim, bedellerim korulup, o bana çoğun kildiğen bop kaldı. Onun rengimi öngen, al rengi kök rengimi bekrek öngen. Əsildeki yeni çıraylıq altıdan əsarımı kanmadı. Toyumuz addili ötküzüldü. İşki voliylandikilə bir yegi jığılıp, Gülxanını çöğürdəb oltırıp, bir vaxt tamaklı yeduk. Kep yatma yukarı emes idi. İvan araqını köp içvelip Gülxan'ı kusu etdi. Yefolin'nin kapıqı dərhal türüldü. O bunu yakşılıqnın alamıtı emes deyip qargan idi. Damara bilen Nedo Şaman'nın mamilisi soğuk, hatta birer iğiz könül sözümü kınmadı. Lekin mən çeksiz bəxtlik idim. Şu keçisi Rajida işkimiz yeniden silingan şilingcoda çın kucaklaşıp, özümüz gibi mensup olan küçlük şamal avazını çıkarıp atkanda, özemni bu dünyadaki en bəxtlik ayal dep qardım. Yılımı isimde, o bir aydın keçi idi. Şilingconun tünlükidin tavaqdak appaq ay körünüp duratdı. Ben beşimle Rajidanın bağrığı yakın turup, onunla özümden əzəldən bundaq illiqliqni yiz qıp baxmağalıqını dedim. Rajida bundaq illiqliqni bana məngü hədiyə qıldığalıqını etdi. O, benim cüb köksümgü söyüb durup, birisi qoyaşı, yeni birisi tolun iyi işgəlligini. Olanın özüge məngülük nur və yoruqluq ata qıldığalıqını dedi. Şu keçisi Rajida mengü degen sözünü bir net çıkıtım tilgi aldı. Bu söz kəsəmgili oxşap qalğan. Halbuki kəsəm mengülük bombaydı.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Bugünkü radyo kütüphanız programımız Muşya'da ayaklaştı. Programımızın riyasetçisi Pervaz. Kiriştürgücü Yarkın Yasin. Programımızın mesul muharirleri Abdullah Molla, Polat Amannori. Nazaretçisi Nicat Abdukadir. Xeyr xoş.

Hayvanat bahçesindeki hayvan yaralansa davalaş doğru pulunu kim töleydi? Məlum bir dəmiliş məzgilədə Çoyi oğlu Lılanı hayvanat bahçesine oynatqılı apardı. Onlar bir pil sarıyı sırtıdaki çimliğe kəlgəndə nurgun kişilerin pilini orvelib tamaşı qılvatqalıqını gördü. Lekin çimliğde sayahatçilerini dikkat kılışqa əskertidigan heşqandaq agah belgesi yok idi. Bəzi sayahatçiler seti olgan yeməkliklerini pilgi yügüzsə, bəziləri pilini sürətki tartatdı. Yana bəziləri uşaq taşlarını terib pilgi atatdı. Tuyuqsız pil qatıq ökirəb, xartımı bilən yerdin müştək bir taşını ilib, adamlar topuqa qartıb atdı. Taş lılığının beşiği tigib şu haman baş gözü qanğı boyaldı. Bunu körgən Çoyu oğlunu dərhal doktorxanığa ilib bardı. Nəticədə doktorxanığa bıraqla 6000 yuandan köprək pul xərclədi. Vəqədən ki, yen Çoyu hayvanat baxçısını izləb sözləşdi. Hayvanat baxçısı bunu bir qatımlıq tasadibi vəqədəb qarab, bununla qarda cavabkarlıqını üstüge ilişini xalimidi. Şunun bilən Çoyu bu hayvanat baxçısı üstüdən Xalq Sot Məhkəməsiga dəva qıldı. Ondaqda hayvanat baxçısıdaki hayvan yarlandırsa, hayvanat baxçısı cavabkarlıqını üstüge almasa bolamdı. Bu dilo misalıdaki mühim nokta, hayvanat baxçısıda oynavatqanda yarlansa, cavabkarlıqını zadi kim üstüge alıdı degen məsildən ibarət. Haqtalab qanun dəsturuda baxçı ya ki başqurğuçı hayvanğa bexətərlik tədbiri qollanmay, ziyan pəyda qılğandaki cavabkarlıq eniq bəlgiləngən. Hayvanni baquchi yoki boshqurg'uchining munosib javobgarligini ustiga elishi talab qilingan. Bu hayvonot baxtisining hayvonot eg'il aslahalari degandek mukammal emas. Uning ustiga hech qanday roshan agoh belgisi mi yo'q. Bunundan ko'rilishqa bo'ladiki, bu hayvonot baxtisi hayvonlarga zarur bexatarlik tadbiri qo'llanmagan. Uning ustiga bu qitimqi hodisa ziyonlanguvchining savalligidan kelib chiqqan emas. Shunga javobgarlikni yengiltadigan hech qanday alohida ahvol mavjud emas. Haqtalab qonun dasturida hayvonot baxtisidagi hayvonning boshqalarga ziyon yetkazish javobgarligi aniq belgilangan. Odatdagi ahvolda hayvonot baxtisi taraf to'lam javobgarligini ustiga elishi kerak. Lekin hayvonot baxtisi o'zining boshqarish mas'uliyatini ado qilganligini isbotlab berilsa, to'lam javobgarligini ustiga olmasimi bo'ladi. Noayti aniqki, bu dilo misolida sayohatchilar pilga bas-basda yemaklik berib, pil bilan o'ynashganda hayvonot baxtisidagi xodimlar vaqtida nasihat qilib to'smagan. Bunundan ko'rilishqa bo'ladiki, hayvonot baxtisi ado qilishqa tegishlik boshqarish mas'uliyatini to'liq ado qilmagan. Umuman bu hayvonot baxtisi pilga zarur bexatarlik tadbirimi qo'llanmagan, boshqarish mas'uliyatini ado qilmagan. Ya'ni kelib ziyonlanguvchining o'zidami hech qanday xatolik o'tmagan. Shunga hayvonot baxtisi bu hodisada to'liq javobgarlikni ustiga olib, ziyonlanguvchining barliq davolanish xarajatini to'lab berishi kerak. Jumhuriyet Xalq Jumhuriyetining axtalab qonun dasturining 1246 moddasida mundaq deyilgan. Boshqurish belgilimisiga xiloflik qilib, hayvonga bexatarlik tadbiri qo'llanmay, boshqalarga ziyon yetkazgan bo'lsa, hayvonni boquvchi yoki boshqurg'uvchi huquqi cheqilish javobgarligini ustiga olishi kerak. Lekin ziyonni huquqi cheqilunguvchi qasdan paydo qilganligini isbotlab berilsa, javobgarligi yengiltilsa bo'ladi. Jumhuriyet Xalq Jumhuriyetining axtalab qonun dasturining 1248 moddasida mundaq deyilgan. Hayvanat baxtisidagi hayvonlar boshqalarga ziyon yetkazgan bo'lsa, hayvonot baxtisi huquqi cheqilish javobgarligini ustiga olishi kerak. Lekin boshqarish mas'uliyatini to'liq ado qilganligini isbotlab berilsa, huquqi cheqilish javobgarligini ustiga olmaydi.

0: Oturganda rahatlangınımız bilen bel umurtkımız ağırlığımızdan 140%'deki ten kelgüdek bizim uçuraydı.
1: Aşkazımızın kalınlığı 3 mm'den 5 mm gıca. Toygandın kim bolsa, əsildikinin nəcəsizcilik kemiydi.
2: Bədənimizdə nəçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
3: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışçanlıq görsüldü.
4: Birer işlanı kılaylı, hayat bilen tən ilgirilaylı.
5: Әмі әрзейді. Güzel çağla bizge hemra. Bizni xoşallandırdığan turmuş her qancı qiyin bolsa mı, söygü bilen yaşımız, nişanğı intilişimiz, arzunu əməlge aşırışımız kerek.
4: Ailemizdikiler üçün, dostlarımız üçün, söygü üçün, yaşaş üçün əmmə ərzindu.
6: Mini çikim, mini çikim, qayrız çaqmaqtızlıqda biciruldu, rənə, kibirlik keçirim qılındu.
7: Mentallam, mini, sikot üçünlə təsqilindu, 3 minutda isabatınız qırdı, asalla nəqbul alalaysız.
1: Teşimiz palpal, içimiz qalqal, qayrız bilən qayrız qaytırımız, öpkimizni içidən qaqudu.
7: Mukapat poli tarxtılğan aman, qayrız qaytırmən.
2: Qulaqını kesib, qosaqını yamaş deyən şüdə. Küller hakikaten test ediyordu.
5: 90 yıllarda doğulgan 3.6% kişinin inavetli karızının kararı daim ötüp gidiyordu. Onun üstüge kariz bilen kariz kaydırıyordu. Ula hem istimal hevesini yığılmaydı, hem kariz kaydırışka kurbi yetmeyi vardı.
7: Bir güne gözümle şundak asamla karızların bırakıp tügep gitken bolsa, Әміне қайтыдым башысам, деп, бәхмі арзу қылымын.
4: Сіз қайтыдым башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы төзіп, идраки істимал адетіні етілдірің. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп елішіні рәт қылыдыған кәскелдікіңіз болсын.

Sevimlik radyo anlıkçılar, yakış durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda buluvatkını Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Nakşi muzika, ruhnun uzıkı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıkını kandırdığan menevi bulak. Ayacangı tolgan dillağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy alın. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan coşkun kalitlerge huzur beğişlaydı. Sizning ma'naviy tashnalig'ingizni qondirdigan yangrab naqshlar, sarxil kuylar, uzilmas melodiya programimizda. Qanundaqda bu musiqa gulzorligiga qadam bessangda, isil kuylarning porak ochgan chechaklari, dilni yoyritadigan xushbaroqlardan huzurlanib, hayotingizning jo'shqin paytlarida texmi zo'r jasorat bilan tirish nishoningizga qarab intiling. Uzilmas kuylar har vaqt sizga hamro bo'lsin. Men sizlarning yaqin do'stingiz Abdursul Abdurrahim. Şinimen ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez duygulağı tolgısı. Yine ondak olsa Tuncu köyümüzle başlap gettik. Merhamet.

bir hikaye isim kep kaldı. Ebreylenge yer taksimlenmekçi, sen muşu bağını keşkirgeçi mağın, kançlık yergeçi mağalısan, şu yergeçi sınan buludu dese, aç gözlük kılıp, yerip aldın ketkeçi minip, ahır oylanıp düşüp, yerge erişemeydik. Endi bu hikaye bizge nemini düşündürdü degen çağda, insanın nefsi çeksiz. Lekin turmuşta kan korsak buluş, muhimi kana etken buluş, bizde nait kımmetlik baylık yetiştirdi. Kan korsak boğanda, başkalarını mı uyluya alıganda, bu turmuş bizge nurgulgan güzelliklerin ataklı alaydı. Çoğlaşka turmuşların her bir demlerde kan korsak buluş ne, kana etken buluş ne, özümüzge her vakit hemra kılışımız gerek. Güzel turmuş sizge hemra olsun.

erişken ve yokatkallarımızın esimizde çın tutup ve kelbüste ulanın paydınışını bilişimiz gerek. Üzümüz üstüde oylanganınızda hatalıklarınızda kulasılap, məlum bir dərcəgi yetkende siz burun beşinizde katılgan meselelerinin həmisinin özlükidin həl bop ketkendikini paykaysız. Fakat hatalık epkegen ziyan ve puşaymalarının təmini tetip bakkandıla siz doğrunun ölçümü ve ähmiyetini tonup yeterleyiz. Hayatlık mı hatalıklarını sınaşkı mahtar? Bulup mu 20 neçe yaşta zekhnimiz, vaxtımız yeterlik bulup, emmi gülgürümüz. Bırak nurgun kişiler bana mı şu vaqtını hayattın gumallanışka, kelgüsünün rem kılış kışı tutup. Oxşumağan kişilik hayat sərgüzəştileri bilen hayatımızın beytişki tigişlik bu vaqtını biz çokun bütün küçümüz bilen barçı nərslərini yes kılıp yıkış kışı ilişimiz gerek. Bu altın mezgilde biz hemini sınap yıkışımız, yıkılıp yıkışımız gerek. Bekpöp oylap geçsek, özümüzge şekilsiz sepildin birini kurup koyumuz. Biz onun halkı çıkanmayı turup, əsli ornumuzdan kımırlayanmayı kalıyız. Bu xuddi bir iyilik tikləşik oxşaydı. Biz hemini etrafı oylap yeteligen çığımızda, kiyinki ömrümüz üçün puhta asas salalımız. Sonuçta, yaşlıqınızda hemini sınap yıkışı cürellik olun. Jürat qığandıla, şundaqlı özümüz tikligen şu plan üçün, şu nişan üçün güzel qadamlarımızla basqandıla, yaxşı nəticələr bizdən olur. Arzu armallarınız sizge həmrəb olsun. Yaqınlıq küylərimiz davamlıqsız üçün.

0: Hürmetlik radyo anlıkçılığa. Bugün 2026 yılı 5. ayının 14. günü Peyşembe. Emdi memleket haberleri ve halkara haberler programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılığa ben Zumret Yasin. Bu kıtımki haberlerimizin asası mezmuni tövendikçe. Xalqara pantexnikada yengilik yaratış merkezi kuruluşu ilgiri sürülüp, dünyavi pantexnikada yengilik yaratış bölüşki bərpa kılınmaqda. Cungucu zamanı velaştırış kuruluşunun Sichuan yeni sahipsi tırışıp etilmaqda. Tırışıp küreş kılış arqılıq Yunan'ın taraqiyatı da yeni vaziyet yaratılmaqda. Cungu bile Amerika, Koreya'da ixtisat sodu kengişi ötközdi. Birinci pasılda memleket boyunca yeniden təsik kılınğan ticaret subyekti 5 milyon 98 mağı yetti. Birinci pasılda dövlətimizin su elektr pakız energiya bazısı kuruluşu umumyüzlük tezletildi. Memleket boyunca ətiyazlıq suğuruş umumyüzlük kanat yaydırıldı. Xalqara cəmiyyət Cungu-Amerika başlıqları uçuruşunun Cungu-Amerika münasibetinin muqim ilgirlişigə yetekçilik qılıp, dünyaya nəbiyyət gözüşünü ümit qıldı. Hörmətlik radiyonu qıcıla tövəndə deyə qıtınla xəbərlərimizin təbsili məzmunlardı bolsun.
0: Stansımız xəbəri. Başucu Xi Jinping bugünkü dünya 100 yıldımı körülüp bakmağan zor özgürüşünü baştan keçirmekte. Pen teknikide yenilik yaratış bunun içindeki açkuşluk özgürgücü miktar deb takitledi. Başucu pen teknikide yenilik yaratışını küçeytiş. Pen teknikide özgü tayınıp kudret tepişini olgısı sildidişini çördep bir qatar muhim bayallarını otturğa koyup dünyavi təsir küçüge ige xalqara pen teknikide yenilik yaratış merkezi kuruş zor strategiyesini özü pilalladı, özü orullaştırdı, özü ilgiri sürdü. 15-ci 5 yılda kademli yaxşı ilişta, devletimiz 3 çoğun xalqara pen teknikide yenilik yaratış merkezi kuruluşunu yukarı seviyede ilgiri sürüp, dəslepki yenilik yaratışının asaslıq bölüşkini şekillendirişini tezletip, Cungucu zamanı vilaştırışka pen teknikide yenilik yaratış arkalık terek buluş ve yetekçilik kılışının ülgüsünü tikledi. 15-ci 5 yılının başlanış yılı da Beijing-Tianjin-Hebi, Shanghai-Changjiang-Deltisi, Guangdong-Shangang-Aumin-Chongqoltuk rayonu qatarlıq 3 çoğun xalqara pen teknikide yenilik yaratış merkezi merkezlik küş çıkırıp, pen teknikide yenilik yaratışının büyüklük iktidarı, ilgar kesiplerinin yetekleş iktidarı ve yukur seviyelik ixtisaslıklarını toplaş iktidarını sicil östürdü. Partiya 18. kurultuydun buyan yoldaş Xi Jinping yadroluqıdaki partiya merkezi komiteti pen teknikide yenilik yaratışını devletin terakkiyat umumiyeti de yadroluq orungu koyup, yenilik yaratış arkalık terakkiyat türtke boluş strategiyesini çoğunkuru yolgu koyup, Beijing-Tianjin-Hebi, Shanghai-Changjiang-Deltisi, Guangdong-Shangang-Aumin-Chongqoltuk rayonu xalqara pen teknikide yenilik yaratış merkezi kuruş zor vazifesige itekçilik kılıp ve türtke bolup, onu devletimizin pen teknikide yenilik yaratış xaridisinin strategiyelik muhim noktası ve yadroluk motoru kıldı. Başucu Xi Jinping Beijing Tianjin Hebei'da devletimizin öz aldığı yenilik yaratıştaki muhim menbesi ve dəslepki yenilik yaratıştaki asaslık bölüşkünü küçep bərpa kılış gerek deb görsetti. O Changjiang deltisi da devlet strategiyesige mulazimet kılışını yetekçi kılıp pen teknikide yenilik yaratış bölüşki iktidarı ve ilgar kesipler yetekçilik kılış iktidarını üzlüksüz küçe içiş gerek deb takitledi. O Guangdong, Shangang, Aumin, Chongqoltuk rayonu da muhim noktini yeni süpetlik işlep çıkırış küşlerini ravajlandırışkı karıtıp, pen teknikide yenilik yaratış bilen kesipte yenilik yaratışının çoğunkur yuğurluşunu küçe itip, xalqara rıqabet küçüge ige zamanevi kesip sistemisini bərpa kılışını tələb kıldı. Başucu Xi Jinping'nin pilallışı bilen, devletimizin 3 çoğun xalqara pen teknikide yenilik yaratış merkezi kuruluşu da yekki noktada bösü asıl kılıçtın, rayolla ara maslaşıp, bir gevdilişip, terakki kılıç kıça. Plan orullaştırmasıdın, dairini kengaytip, derilsini östürüş kişi bolgan halkış işka aşırıldı. Xalqara pen teknikide yeñilik yaratış merkezi kuruluşu tezletilip, dastlabki yeñilik yaratış böşki iktidarı orqalıq dünyada aldıñkı qatarda turduğan pen teknik rıqabet üstünlüğü tez şekillendirildi. Şuçoñ xalqara pen teknikide yeñilik yaratış merkezi ul tetkikat orullaştırmasını bir tutaş planlap elalaştırıp, yeñilik yaratış baylıqı tarqaq boluş, siyaset cihette maslışış, yeterlik bolmaslık katarlık meselelerini hel kılıp, pen teknikide yeñilik yaratış bilen kesipte yeñilik yaratışının çoñkur yuğuruluşunu ilgiri sürüp, rayon katlımıda yeñilik yaratış egizliki topi berpa kılıwatıdı. Beijing, Tianjin, Hebeyda, Beijing dastlabki yeñilik yaratış böşkini yetekleşten ibaret iğir vazifini zimmisige ilip, yeñi bir evlat uçur teknikisi katarlık 3 trilyon yuan derecelik kesip topi,

Hürmetlik radyo alıcılar. Nurgun Amerikalıklara nispeten bir deste gül her yılı 5. ayının 2. yekşembi günü onula bayramını tebrikleydigan en asaslık soğuk hesaplanıdı. Bırak bu yılki gül bilen təminleş zinciri zərbige uçurdu. Bolup mu yekulgu may tamojni beje tenerhi örlep getti. Amerika'da onula bayramıda gül bahası körünerlik örlep getti. Gül setip alguchılar bilen gül satguchılar inçki hisabat kılışka mecbur boldu. Her bir deste gül Amerika istimalçılarının koluğu yetküzdüştün burun bir-birge bağlangan təminleş zincirini baştan geçirdi. Meselen, Ekvador'un güllükünün üzüp gelingen bir tal ettir gül yük ayrıplanığı kaçılınıp Amerika'nın Florida ştatıdaki Miami'ye apırılıp andın yük avtomobili arkılık soğuk zincir sıman toşulup Amerika'nın her kayış caylırdaki gül top setiş sodigerleri ya ki part setiş dukallarına yetküzüldü. Bırak bu yıl gül bilen təminleş zinciri artuç kıyıncılı kıduç geldi. Otur Amerika kıttası ve Cenab-ı Amerika kıttasının Amerika'nın her kayış caylarına barılgan aviyatsiye ve kurukluk yolu transportu gereklik yekulgumay tenerhi Amerika özü keltürüp çıkargan İran uruşi ve onun çetişlik energiye krizisi sebebidin zor derecede örlep getti. Yeni bir tereptin Amerika bazırıdın gül ve alakadar uğraş kaçılaş boyunlarını import kılış hıracıtı mı? Amerika hükümeti kozgıgan tamojni beci uruşi sebebidin heli köp örlep getti. Amerika Emgekçiler Statistik İdarisi ilan kılgan en yeni sallık malumatı körüstülüşçe, 3. ayda üye işçide östürlüdüğün üsümlük ve güllerinin bağısı okşaş mezgildikidin 7.5% örlep, 3.3%'lik umumi mal bağısının üs nispetidin helil yukur bolgan. Los Angeles'teki gül rayonuda gül sodisi kılavatkınıga 30 net yıl bolgan, Saga Gül Top Setiş şirketi, əslide ilgirki yıllardaki dek anıla bayramıda köp bul tepişini ümit kılgan bolsa mı, bu yıl ondak bolmay kaldı. Şirketinin kespi direktori Malina Gutierrez, Amerika Sımlık Televiziye Akparatoruğa, növette yekulgumay tenerhi intayın yukuri, bu gül tenerhige təsir yetküzdi, dedi. Onun sözü bu içi etkanda, bir deste 24 tal ettirgülünün otturucu tenerhi tahminen 30 Amerika dolları örlügen. Bultur tahminen 20 Amerika dolları bulup 50% örlügen. Amerika Yezgilik Ministerliğinin sallık malumatı asaslanganda Amerika bazarıdaki 80%'ın artuk yeni gül çet elden import kılındıken. Köp kısmı Kolumbiya'dan kelediken. İkinci çoğun gelişmen bəsi Ekvador iken. İmport kılıngan təxminən 90% gül hava yolu arqılıq Miami xalqıra ayırdırılmağı yetküzülüb, Amerikanın hər qayıs caylırgı toşulu diken. Gül saqlaşqı çıdamsız bolğaçqa, toş ceryanı da asalla kütülmügən kaşılının təsirgi uçuray diken. Məsələn, bu yıl energiya bağısının örülüşünün təsirgi uçurgan. Texas Yezgilik Maşinilleri Daşösü'nün Xalqara Gülgiyah İlmi Profesori Charles Hall mındaq deydi. İmport kılıngan gül təminat zəncirde aviyatsiya yekılğumeyi əmgək küçüdün kalsıla ikinci çoğun tənərx qozgıdış amili hesablanıdı. Al Melini Əşya Obrot şirketinin şoğulunduğun bir çoğun kəsbi gülne Miami'din Amerika'daki 38 ştatkı toş bulup, leylimi yıkılgı koşumçı yakı mekanizmini kolunup, dizil tenerhinin davalguşu asasen her heptide toş yakını tanşigen. 5. ayının 8. günü Amerika'da her gallon dizilinin oturucu bağısı 5.166 Amerika dolları yitip, 2022 yılıdan bu yankı en yukur seviyeye yıkılaşkan. Şirketinin baş icraiye emeldari David Armelini mundaq dedi.
Her qetim baha özkende işla bək təslişidu. Amma bu riyallıq. Yıqılğı maybası özde. Şuna pütkül təminat zancirdiki her bir adam tənarıqni tən kötürüşkü məcbur boldi. Tamojni beje yeni bir

omil. Charles Holning tanishtirishicha, Amerika bilan Ekvador 3-chi oyda bir turlik savdo kelishimi imzolagan. Ammo texi kuchga ega bo'lmagan. Bu Amerika korxonalarining Ekvadorda ishlangan atirgullarni import qilishda yanala taxminan 15% tamojni beji topshirdiganligidan derak berdi. Gollandiyadan import qilingan gullardan oz deganda 10% tamojni beji elinadi. Amerika mamlakatlik partiya seti savdogarlari birlashmasining tekshirishiga asoslanganda, bu yil anala bayramida mal setib olmoqchi bo'lgan iste'molchilarning 75% gul setib oldiganlar ekan. İstimalçılarının gül cihetiki çıkımı 3 milyard 200 milyon Amerika doları giyitip, bul tırkı bilen asasen tanglaşken. Gerçi ihtiyaç yanılı yukur bolsu mu, gül dükkanı hocayılarının yanılı beş kattı. Kamil Khalifa apısı bilen Virginia ştatının Lorton şehirde bir gül dükkanı açıdı. O mındak dedi. Gül dükkanlarda setilidigan ela süpetlik ettirgülünün bahası, Bultırkıdın 7.15% östi. Lenta, gül lonkısının hakkımı östi. Dukan diyene mal yetküzü şakkı östürüldü. Köp sandiki xeridarla bahanın örligellikini çüşünüdü. Ula yanıla gülge ahmiyat berüdü. Lekin güllerinin çoğun küçüklüki, bezilişi, toş soli katarlık cihetlerdeki tallaşta Tekimi köp oylaşıdığan boldi. Şundak bolganda, en ahırda, xeridarlarının anılağı soğuk kılgan güle sel addi bolup gelişi mümkün. Bırak hol, gülgüya kespinin yeterlik evrişimlikigi iki ikkellikigi işin idi. O mındak dedi. Yukum, teminat zancirinin zerbisi, sodunun üzülüp gelişini baştan keçirdik. Bu ketim kırsız kımı berdaşlık bir eləyimiz. Gül sodigerleri baldur mal zakaz kılış, seplumu mal mənbəsi izdəş, terikçilik sodigerleri bilen uzak müddət həmkarlış qatarlıq usullarını kullanıp, anıla bayramı da gül bilen davamlıq təminləşke kapaletlik kılıdı.

Hürmetlik radyo anlıkçıla. Otur şarık uruşi energiye bağısının örülüşünü keltürüp çıkargandın bu yan, energiye krizisinin sayısı Filippin'ni kapladı. Sırtkı çıkıştın tırıkçılık kılış kışı. Bazardaki uşak ticaretçilerden adetki aileler geçe, nefit, tabi gaz katarlıklarının bağısının örülüşü bu devletin iktisadi ve halk turmuşuğa təsir körsetmekte. Filippin'nin energiye importu tayiniş derecesi 90%'ın eşip, otur şarık uruşu arı görünüşü de iktisadi en eğir zərbüge uçurgan devletlerinin biri bulup kaldı. 2. ayının ahırdan hazırgıca Filippin'de dizilinin bağısı bir mahal bir katlandı. Filippin pisosunun perivot nispitimi 1 Amerika doları 60 pisoğu baraver geliştek çoğun ötkelini bösüp ötüp, Filippin iktisadığa zor töhp koşu vatkan Çaumilla perivot kırımı azdap getti. 3. ayının 24. günü Filippin devletin energiye ciddi halıtıgı kırgeldikini cakarlıdı. Hem de bir katar tedbirlerini kullanıp energiye bağısının üstüge takabıl turdu. Lekin emeli ünümü çeklik boldu. Küçük koçu avtobusunun şoförü Atolo Poksidi O yakında ticaret kılmay, ayalı nevri kızı bilen avtomobildi turduğan boldu. O muhbirga mundaq hesabat kılıp bədi. May bağısının örülüşü paydı boşluğunu taraydı vətdi. Her günü 12 saatin artık maşini heydisem mi? Tapkan 200 piso pulum, öy icarisi tok buluğa yenili çıkış kılmaydı. Filippindeki dağlık istirahat menzil gayi Borakay Arlı'da sayahat yetekçisi Michael Andirirat muhbirga mundaq deydi. Küllük maaşım ösmedi, çıkayım 10% köpeydi. Araldaki sayahat parahotlarga umumüzlük benzin işiltilgeşke, may bağısının örülüşü, su üstü köngül etiş türlerinin bağısını bivastı örülüte vetti. Bunun bilen sayahatçile sayahat türlerini tallıganda, ilgirkigi karganda tekimi ihtiyaççan bulup ketti. Şuna kırımım gibi eğir təsir yetti. Nefet tabi gaz bağısının örülüşünün nurgun sahalagi körsetken selbi təsirimi tedirici gevdilendi. Hormuz boğuzudaki tosal kulağının təsirde Filippin'da kimyevi oğutunun bağısı bir katlandı. Filippin yezgilik ministerliğinin mölçerlişçe şaldın osul eliş pəslide gürüşünün bağısı yenimi örleydiken. Filippin'deki nurgun karxanıla muhbirga energiya bağısının örlep ketkeldiki, ham materyal bilen təminləşinin tosalğığı uçuravatqallıqı, məsulat işləp çıxırış və toşunun təsirgi uçuravatqallıqı, nurgun məsulatlarını

Ügünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ügünüş yolu da icdahat bilen izdinovatkan, izdiniş dağımı da alıqı ligirlavatkan radio anlıqçılar. Muşu vaxtanla xeyirlik olsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşanlarını karışalımız, mən Arapat Özencan. Biz bugünkü ügünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2020 yılın 8. ayının 20. günü Çangcan Deryası deltisinin bir gövdeleşken terakiyatını puhta olgı sılcıtış söhbət yığında kılgan Çangcan Deryası deltisinin bir gövdeleşken yukur süpətlik terakiyatını puhta olgı sılcıtış gerek namlıq sözünün muyumluqçısını anladığımız.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana oqşaşlar yangıçı məzmunlar bilan huzurunuzga yetib keldik. Programmamızni avvalqıdak yaqtırıp anlaydiganlarga işinimiz. Men riyasatçı dostlar Şeringül Toqdi. Bugünkü programımızga yana qandaq tetimliq məzmunlar orinlashtirilgandi? Bular qiziqsanglar, deqtinglar, davomliq bizda bo'lsin.

Etrafındakiler hatta tukallarımı erin yavaştı deydi. Lekin yavaşının mı derdi bulduğunu bilmeydi. Ben işe buyurmasam işim deyip kalanmaydı. Tolu aldık kırıp haldım kettim. Hazır kızım mı çoğun buldu. Hem de bulsumu özüm üçün yaşsam neyim boptu. Dedi o derdin tük. Kadırdan diginin bayı ekip koygan buluşu mu? Dep sordu Sübinur. Ha, köyem ettin la? Maşinden çükçü köyduk. Kiçikli balıken o. Onunla bir işi badesi yaraşmaydı. Dedi Sübinur. 29'ı kırdı. Sayak kespik kızgı diken. Şirketimde işlev atıdı. Erim kusur tapanmay, meni şununğa çaplap koydu. Mana yavaş erne optalıqı. Silamı şundaq oylumuğan sile? Yaqay, dedim derhalı. Bizden kandaq oylışımız mühim emez. Sen özüm kayılıqla alsanlı boludu, dedi Sübinur. Onun bu kepeden ela kızını rencip kalamı dem əsir gettim. Ama o mu artıq gep kalmadı. Arlıqta suğana kırıp çıksam, ela kız mağı mendep durdu. Ciddi telefon kep kaldı. Kila aydaki ömekten işini sözleşmek çıktım. Kadırdan mu iş aldı saxlav edipdu, dedi o düşündürüm. Bobdu, mangın. Az görüşsek mu iş kılıp görüşüp aldık, dedim ben mu. Şunda kılıp ela kız getdi. Sübinur işkimiz yeni birden oldurup kaytmakçı bulduk. Özüm üçün yaşap bakay deyişlerini qara. Kaysı ayal öz üçün yaşalaydıkin tan, dedi Sübinur. Mən bir kısımlı bop kaldım. Şundaq kep çıkan denkin, özün taslım bop diken, dedim mən. Kandaq kılalaydın, mən aşundaq noçeye degini o. Anlısam, açısımı karmay jürgedek ela kızga. Sübinur blan hoşlaşıp öyge kırıp mu, ela kız isimden çıkmadı. Zadı acırşımən dəp bir kararlı kep bakmağınım karmay, Ela kızın acırışı bana belirleyen signaldak, hiç kaçan hiyalını kınmay, öyüm tutup, işke balamını optan bir kışım kerehliğini hes kıldır batardı. Kandaklı iş bolsa, ayalını ayıplash köprek bolur iken. Şuna ayalla acizken. Ama balı üçün anıla hemme geçi dayır iken. Şuna anıla kayser iken. Hayat sähni değişir iken. Benim bu ömrüm kayser anı rolunu ilişkilen ötüdüğen okşaydı.

0: Su törükçilerine asasılınıp kitlanı baykalı bulup lakamazdın, yine kitlanın türü çoğun küçüklükü mü hüküm kığılı buludu. Ondakta hazır mevcut boğan en çoğun hayvanı bilemsiz. Kök kit hazırki dünyada mevcut boğan en çoğun en iğir hayvandır. O deniz okyalarda yaşaydı. İnsanlar tutkan en çoğun kök kitinin uzunluğu bolsa 34 metre. Tən iğirliği 190 tonlu bulup, 30 neçe Afrika pilinin iğirliği tən keledu. Onun yürüki 600 kilogramdan 700 kilogram gıç keledu. Öpkisi 1500 kilogram. Tilinin iğirliği 3000 kilogram. Qeyninin umumi iğirliği 9000 kilogram keledu. Onun aşqazınığa 7-8 adam sığıdu. Bir günlük yemekliği 4-5 min kilogram. Kök kitinin öpkisinin sığımcalıqı 5 çoğun. Kızıl kan hücresinin oksigeni bilen bir küçük bulup, Deniz'nin 500 metre çoğunluğu da 1 saatin uzak turalaydı. Kök kit, hava almıştırganda pürgügen fontanın egizliği 10 metreden aşıdı. Kök kitinin küçü bek zor. Haberlerge kırganda burun bir kök kit 27 metre uzunluğundaki kit tutkıcı katerini 85 saat sürgen. 30 saatlik süreti 9000 metre bolgan. Aynı çağda o kater kitinin tartış yönelişinin karşı tarafıga bütün küçü bilen tartkan bolsa mı kit tarafıga 74 kilometre sürülüp ketken.
1: Erkettim koçlarda kişilerin ahlak taşlığını görsem, ahlakını terip, ahlak sandığına taşlayım ben.
2: Anam muhit asıraş işçisi. O her günü seher saat 4'te hizmet kılışını başlaydı. Her günü 6 kilometre yolunu 10 saat tazlaydı. 400 yılın artık ahlakını bir taraf buldu. Anam muhit asıraş işçisi. Boran çapınğa qırmay her günü şehrimizni tazaydı.
3: Bu iş japalıq, lekin neçe 10 yıl işildim. Şuna bu işqa bağan sırı mehrim düşüp qaldı.
4: Aca, bugün hava ısıq, bir yuttum su istiyelim.
5: Güzellik ve pakızlıqını qoğduğu için mühit asıraş kişilerine ihtiram.
2: Ana, çapa çektiniz.
6: Bugün biz insanlığa hayatı duş kilovatkan en çok tehdit nime diyen temide toxtalımız.
7: Mençe uruş, çikiş dünya uruşu da kaza kılganlar 70 milyondan aşıdı.

Hayvanat bahçesindeki hayvan yaralansa davalaş doğru pulunu kim töleydi? Məlum bir dəmiliş məzgilidə Çoyi oğlu Lılanı hayvanat bahçesine oynatqılı apardı. Onlar bir pil sarıyı sırtıdaki çimliğe kelgende nurgun kişilerden pilini orvelip tamaşı kılvatqalıqını gördü. Lekin çimliğde sayahatçilerini dikkat kılışqa əskertedigan hiçqandaq agah belgesi yok idi. Bəzi sayahatçiler seti olgan yemekliklerini pilgi yügüsse, bəziləri pilini sürətki tartatdı. Yenə bəziləri uşaq taşlarını terip pilgi atatdı. Tuyuqsız pil qatıq ökirəb, xartımı bilən yerdin muştək bir taşını ilip adamlar topuqa qartıp atdı. Taş lılığının peşiği tigip şu haman baş gözü qanğı boyaldı. Bunu körgən Çoyu oğlunu dərhal doktorxanığa ilip bardı. Nəticədə doktorxanığa bıraqla 6000 yöndən köprək pul xəcledi. Vəqədən ki, yen Çoyu hayvanat baxçısını izdəb sözləşdi. Hayvanat baxçısı bunu bir qatımlıq tasadibi vəqədəb qarab, bununla qarda cavabkarlıqını üstügə ilişini xalimidi. Şunun bilən Çoyu bu hayvanat baxçısı üstüdən Əliq Sot məhkəmisigə dəva qıldı. Ondaqda hayvanat baxçısıdaki hayvan yarlandırsa, hayvanat baxçısı cavabkarlıqını üstüge almasa bolamdı. Bu dilo misalıdaki mühim nokta, hayvanat baxçısı da oynavatqanda yarlansa, cavabkarlıqını zadi kim üstüge alıdı degen məsildən ibarət. Həqtələb qanun dəsturuda baxçı ya ki başqurğuçı hayvanğa bixətərlik tədbiri qollanmay, ziyan pəyda qılğandaki cavabkarlıq eniq bəlgiləngən. Hayvanni baquchi yoki boshqurg'uchining munosib javobgarligini ustiga elishi talab qilingan. Bu hayvonot baxtisining hayvonot eg'il aslahalari degandek mukammal emas. Uning ustiga hech qanday roshan agoh belgisi yo'q. Bunundan ko'rib olishga bo'ladiki, bu hayvonot baxtisi hayvonlarga zarur bexatarlik tadbiri qo'llanmagan. Uning ustiga bu qitimqi hodisa ziyonlanuvchining savalligidan kelib chiqqan emas. Shunga javobgarlikni yengiltadigan hech qanday alohida ahvol mavjud emas. Haqtalab qonun dasturida hayvonot baxtisidagi hayvonning boshqalarga ziyon yetkazish javobgarligi aniq belgilangan. Odatdagi ahvolda hayvonot baxtisi taraf to'lam javobgarligini ustiga elishi kerak. Lekin hayvonot baxtisi o'zining boshqarish mas'uliyatini ado qilganligini isbotlab bera olsa, to'lam javobgarligini ustiga olmasa mu bo'ladi. Noayta aniqki, bu dilo misolida sayohatchilar pilga bas-basda yemaklik berib, pil bilan o'ynashganda hayvonot baxtisidagi xodimlar vaqtida nasihat qilib to'smagan. Bunundan ko'rib olishga bo'ladiki, hayvonot baxtisi ado qilishga tegishli boshqarish mas'uliyatini to'liq ado qilmagan. Umuman bu hayvonot baxtisi pilga zarur bexatarlik tadbirini qo'llanmagan, boshqarish mas'uliyatini mu ado qilmagan. Ya'ni kelib ziyonlanuvchining o'zida mu hech qanday xatolik o'tmagan. Shunga hayvonot baxtisi bu hodisada to'liq javobgarlikni ustiga olib, ziyonlanuvchining barliq davolanish xarajatini to'lab berishi kerak. Jonxua Xalq Jumhuriyatining axtilab qonun dasturining 1246 moddasida mundoq deyilgan. Boshqurish belgilimisiga xiloflik qilib, hayvonga bexatarlik tadbiri qo'llanmay, boshqalarga ziyon yetkazgan bo'lsa, hayvonni boquvchi yoki boshqurg'uvchi huquqi chaqilish javobgarligini ustiga olishi kerak. Lekin ziyonni huquqi chaqilung'uvchi qasdan payda qilganligini isbotlab bera olsa, javobgarligi yengiltilsa bo'ladi. Jonxua Xalq Jumhuriyatining axtilab qonun dasturining 1248 moddasida mundoq deyilgan. Hayvanat baxtisidagi hayvonlar boshqalarga ziyon yetkazgan bo'lsa, hayvonot baxtisi huquqi chaqilish javobgarligini ustiga olishi kerak. Lekin boshqarish mas'uliyatini to'liq ado qilganligini isbotlab bera olsa, huquqi chaqilish javobgarligini ustiga olmaydi.

sevimlik radio anlıkçılar, yakış durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda buluvatkını Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Nakşi muzika, ruhnun uzıkı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıkını kandırdığan menevi bulak. Ayacangı tolgan dillağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan coşkun kalitlerge huzur beğişlaydı. Sizning ma'naviy tashnalig'ingizni qondirdigan yangroq naqshlar, sarxil kuylar, uzilmas melodiya programimizda. Qinondaqda bu musiqa gulzorligiga qadam bosingda, isil kuylarning porak ochgan chechaklari, dilni yoyritadigan xushbaroqlardan huzurlanib, hayotingizning jo'shqin paytlarida texmi zo'r jasorat bilan tirish nishoningizga qarab intiling. Uzilmas kuylar har vaqt sizga hamro bo'lsin. Men sizlarning yaqin do'stingiz Abdursul Abdurrahim. Şinimen ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez duygulağı tolgusu. Yine ondak olsa Tuncu köyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Hürmetlik radio anlıqıcılar. Başucu Xi Jinping energiya kapalıdı və bir xatarlıki dövlət iqtisadi və xalq turmışıqı münasivətlik, səl qaraşqı bulmaydıqan dövlətnin çoğun işi dəb təkidlədi. Hazır dövlətimiz yanıcı energiya sistemisi qoruluşunu tez ilgiri sürüp, Pakız energiyanı içi salınıqını zor aydıb, Pakız energiyanın paydalanış səviyyəsini östürüp, energiya bir xatarlıkinin əvrişimlikini özleksiz aşırıp, iqtisadi, ictimai tərəqiyyatını küçlük tərəqi iqınmaqda. Bugünkü Cungo'nun energiya xəritəsi də coş urup durğan yeşil hərəkətləndirgüş küş namayan bulmaqda. Dənizdə 153 metr uzunluqdiki şamal küçü generatorunun qanıtı bir aylansa 62 kilovat tok çıxırıdı. Bir gündə bütün məmləkətdiki barlıq şamal küçü generatorlardan çıxan tok 20 milyon nüfusu va dərəcədən taşqırı çoğun şəhər əhalisinin bir ay işiltişi yetidi. Şundaqla 2 milyon 380 min yeni energiyalik avtomobil yasashqa tirek boludu. 2012 yıldan 2021 yılgıca 10 yılgı yetmeyen vaqtta dövletimizden terelme energiya generatorla sığımcalıqı 2 hastin köprek katlanıp 1 milyard kilovattın eşip dünya boyunca en çoğun terelme energiya sistemisi bərpa qılındı. 2023 yılgıca dövletimizden terelme energiya generatorlarının bütün memleketinin elektr energiyası umumi generatorlarda ilgiliyen nisbeti tonca qitim yerimden eşip ot elektr stansının gidin tarixi karakterlik eşip getdi. Növətdə, məmləkət boyunca tərəlmə energiya generatorlarının sığımcalıqı təxminən 2 milyard 400 milyon kilovatqa yetib, dünya tərəlmə energiya generatorlar sığımcalıqının 20-ni igilib, dövlətimizin energiya bilən öz-özünü təminləş nisbətinin 80%-dən yuqarı səviyyəni muqum saxlışıqa küçlük tərək boldi. Xalqara, rayon, siyasi xəlb-xətri davamlıq küçüyü vatqan. Dünya energiya təminatı tozalığı uçuravatqan əhvalda, cungu əvrişimliki yetərlik bolğan yeşil energiya cavabı bədi. Energiya bexatarlıqı iqtisadi ictimai tərəqqiyyat ümumiyyətiga münasibətlik. 2014 yılı başucu Xi Jinping dövlətin tərəqqiyyatı və xəvfsizlikidən ibarət strategiyalik yüksəklikdə turub, energiya istimal inqilabi, energiya bilan təminləş inqilabi, energiya texniki inqilabi, energiya tözülmə inqilabi və xalqara həmkarlıqnı ümumiyyətli küçəytişdən ibarət energiya bexatarlıqı yeni strategiyasını tunca qitim oturğa qoydu. Көп yıllardan boyan, başucu Xi Jinping vəziyyətinin tərəqqiyyatı və özgərişi əsasən bir qatar mühim bayanlarını oturuğa qoyub, energiya bexatarlığı yeni strategiyasının məzmunu və əməliyyətini özləksiz beyitib, ravajlandırıb, dövlətimizin energiya tərəqqiyyatı da özləksiz yeni böz şahsılı qılıb, yeni vəziyyət yartışıqı yetəkçilik qaldı. O, mündaq dəb kürsətdi. Pakiz, tövən karbonluq, bexatar, yuqarı ünümlük energiya sistemisi bərpa qılışın tezildiş, dövlətimiz energiya inqilabının əsaslı qocum yönülüşü. Məvqani dövlət əhvalıqı qarıdıb, aval yenisini qurub, andın konusunu bir qarqalışda çıngdırıb, yenici energiya sistemisini pilallab quruşun tezildib, energiya bexatarlıqı kapalatlı qılış gerek. O yıqında Xıbi Şunan yeni rayonda xizmət təkşürgəndə mundaq dəb körsətdi. Energiya məsələsi tərəqqiyyat davamıdiki strategiyelik məsələ. Biz aldı bilən şamal elektrik, yoruqluq voltini tərəqqi qıldırdıq. Hazır minvatqan yolumuzun oldun körərliki iyi ihkərliki namayan boldi. Şunun bilən bir vaqtda, kömür elektrik energiyamızın asası bulub, kapalatlik rolunu cari qıldırış gerek. Çoxum Pakiz, tövən karbonluq tərəqqiyyat yoldu minişti çıng duruş gerek. Yeni yıl kirgenden boyan dövletimizin Pakiz energiya bazı kuruluşu tezildildi. Şizanın Nacu'da 100 megawattlık yorukluk ısıklık elektr stansisi kuruluşunun halklık baskıçıya kirdi. 15.927'de çoğun aynekinin hemisi kuraştırılıp oldu. Kuruluş bitkendiğin gün her yılı 260 milyon kilovat saat Pakiz tok tarqıt alaydı. Bu yıl deniz üstü şamal elektr bazısı, deniz boyu yadro elektr bazısı, 3 şimal şamal elektri yorukluk volt bazısı qatarlıq 15-ci 5 yıllık yerik plan programımızda oranlaştırılan Pakiz energiya bazısı kuruldu. Deniz yüzdün igizliki yüzünüp yorukluk volt tahtısı 4000 metrdən aşıdığan karlıq igizliki orundaldı. Çonkur deniz işlerde böz şahsılı kılınıp şamal küçü generatorları denizgi təxminən 100 kilometre işkirləb kirib Pakiz energiya bilan təminləş iqtidarını davamlıq östürdü. Bugünkü gündə ilgirki adamızat ayaq basmağan qumluq, çöl və qaqaslıq gayet zor yeşil elektr stansısı aylandı. Bu yıl tox yetküzüş yolu kuruluşunun sürüdü, umum yüzlük tezildildi. Hazır Şizan, Guangdong,
тұрақлық ток құрылышы жетті еліп берілмақты. Дүния бойынша деңіз жүзінің ең егіз болған бұл алайды юқыр бесімлік ток құрылышыда пәкәт 9 миллисекундыла Чинхай Шизан егіздікінің ешіл токыны 2600 километр ерақлықтыке Гуандон Шанган Омін чоң қолтық районығы еткізгілі болады. Азыр дөлетіміздің алайды юқыр бесімлік ток линиясының ұмымы ұзылықы 60 мың километрдің ашты. Қатар-қатар электр энергиясы, юқыры сүрәтлік елі, тақ дәриялан тұташтырып, Хаши коридордегі шамал электрі, Чонғар оймалықыдегі қояш энергиясы. Ченшаджан дәриясының су электріні ток шылтыш ехтияжы зор болған, отыра шарғи қысым райолағы еткізді. 15-ci бәшіл мәзгілді дөлдіміздің электр торы селімісі 14-ci бәшіл мәзгілдігінен 40% әтрапыда ашуды. Бұл дәрежден ташқыры электр торы дөлетіміздің бір елді 10 триллион киловатт сағаттың артық ток ішілтіш ехтияжыны зор дәрежді қандыралайды. Бұл елкіргендің бұян дөлетіміз энергия сақлаш түрі құрлышын тезләтті. Азыр мәмлекет бойынша тастықланған су тартып энергия сақлаш көлімі 200 миллион киловаттың ешіп, дүния бойынша алдыңғы орында тұрды. Яңғы энергия сақлаш техникасында екі нұқтада бөз шазлық қылыштың көп нұқтада тәрәқи қылдырыш ішқа ашырылды. Литийлік батарея арқылық энергия сақлаш, чыңдалған хавада энергия сақлаш қатарлық көп қыл яңғы энергия сақлаш техникасы дүния бойынша алдыңғы орында тұрып, яңғы энергия стималыны ілгері сүрішті мұхим рол ойнады. Дөлтіміз яна ешіл тоқны бейвасты олашыны зор күш білін тәрәқи қылдырып, шамал, еуруқлық, волт қатарлық яңы энергиядың өз жайда, еқін әтрапта, еқір өнімлік пайдылынышыны елгері сүрді. Азыр,

Yine bazıları aile tazlıkı işleri bilen şugullandı. Bırak Liu Kamilla bu yoldan katli kaytmadı. O türlü kençiklerini yığıp 3 yıl içi de kepşerlep çıkan bir iskeletini körgen bir er hizmet dişi onunla karab baş barmağını çıkardı. Yünerven Roy bilen kattık Polat Tömür'ni çıraylık keştilep çıkış. 1998-ci Liu Kamin yurtti Siyan nayesinden Hangzhou'nun Shaoxiang'e gelip bir tokumçılık zaotu dişildi. Aslında kepşerlik işini tutuşka adetlengen kuli emdilikte yipek yip ilişka anç günelmedi. Şunola o başkalar tarafından kızlara layık deb karalgan bu hizmetten istifa berip kaytadan kepşerleş işçisi bolmakçı boldi. Ama kepşerlik işini kaytadan kolga ilish unça asan emas idi. Uçaklarda ayal kepşerleş işçisinin teknik sığışındıgallar nayt az idi. Kepşerleş işçisi bolgan eri Hangzhou Shaoxiang Polat Kurulmacak şirketi işleydi. Hem de kalç ispatısı bilen rehberleri ve hizmettaşlarının itiraf kılışına erişkendi. Uzak ötmeyi o rehberge hotununun mu bu yerge kırıp işleşini tavsiye kıldı. Rehberlik Liu Kamin'a bir kıtımlık ülge körsütüş pozisi verişke teste makul buldu. Liu Kamin bu yerdeki alakıda rehberlerge kepşerleş teknikisini bir kıtım öz ameliyatı bilen körsetken dinkin onun teknikisi toluk muayenleştirildi. Kepşerleş hizmetini kızgın söyledigen Liu Kamin yeni bir kıtım bu sahaya puhta kadem bilen kirdi. Her günü işten düşkendikken Liu Kamin sekta yarım saat artık durup kepşerleş teknikisini cephalık meşk kıldı. Muşu tariqide bir mezgil tırış arkalık onun kepşerleş teknikisi şirketki mutlak köp kısım kişilerininkiden eşip getdi. Lekin o yanıla bir ünerini bir yıl ögünüş arkalık fakat dastlabki tüşençige igi bolgıl buludu. Ögünüşnin çekip olmaydı. Kepşerleşki kuyulgan talep ve onun materyalleri üzüksüz terakki kılıp durdu. Şuna bir tereptin işligeş, yana bir tereptin ögünüşüm kerek dep karıdı. Liu Kamin'nin tırışçalıkı zavutki nurgun peşkademlerinin kayılıkını kozgıdı. Liu Kamin şirketki kelgen 5-li, Shaoxiang rayondaki iş hizmetçilerinin maharet görüntüsü müsabıkısı da işkinçilik gelişti. 1998-li Hangzhou Shaoxiang Polat Kurulmacak şirketi Beishan Tunglan kuruluşunu üstü kaldı. Bu bütünlüğü kepşerlendiğen egmi şekillik Polat kurulmalık körük bulup, sap çat ağırlığı 193 metre, sap igizliği 40.8 metre kiletti. O okşaş türde Asya boyunca en çok körük bulup, kepşerleş teknikisiyle kuyulduğun talep intayin yukarı idi. Şirket bir türküm teknikide katkı sınavlarına berdaşık belirleydiğen hadımlarını talap bu kuruluşka katnaştırdı. Liu Kamin şularının katardın oran alğandı. Bir ildin kiyen 5500'dün artıq polat hadıdın terkip tapkan, 1100 tonudun artıq polat materyal bilen terap koyulgan, çok kısmıga Shaoxiang'ni dünya yüzlendiriş diyen xat yazılgan belge karakterlik kuruluş resmi bitti. Bu Polat Dömür Giganit Adem'nin astıda turgan Liu Kamin'nin çırayıdın pahırlanış duygusu cilülendi. Kepşerleş bir xil teknikilik iş bulup, fakat üner senedik koyulduğun teknik ölçümü ve talaptınla yüzdün artıqı bar idi. Kepşerleşini Polat kurulmağa hayatlık peşleydiğen halkılık teknikilerden biri değişki bulattı. Hizmet çereyanda Liu Kamin daim inçikilik bilen küzdüp, köngül koyup kulasılıp, acayip maharetini yetildirdi. Mesela o Polat Dömür'nün kepşerligen çağdaki çıkan avazının yakınlık ya ki yakımsızlıkı asasen sim yollaş suretinin tez astılıkı ve tok besimi kımetinin tahminen dairesige hüküm kılış iktidarını yetildirgendi. 2008-li şirket Avrupa'daki en çok yakı kuruluş Germania Frankfurt Aeroport Merkezi'nin çok zakaz talonunu tapşırıvaldı. Xalqaro bazarını dastlabki qadamda aşqan şirket üçün aytqanda bu hem fırsat hem zor xırs idi. Ayni çağda kepşerleşte daim işiltildigan karbon tötoksit bilen qogdap kepşerleş usuli ameli meşgulat jarayanda kashilig uchrab kollektivning xizmeti toxtab qaldi. Agar zakazni vaqtida topshirmasa, şirket zor somuliq toxtamga xilaflik qilish puli to'lash va chetaldagi inovatsiya tushib ketishda qo'sh zarbiga uchraydi. GDP'de bu türünü kuruş katlaşkan Liu Kamin meselenin tügününü baykıdı. Polat materyal sel kılın, katıklık derecesi ziyad yukarı. Hazırkı kepşerleş usulü
talabni qondirolmaydi. Lyukomin keskinlik bilan odatdan tashqari tuvan gidrogenlik kapshar cho'kisi hunar san'atini qo'llanish o'yini o'tirib qo'ydi. Ammo bu hunar san'atini qo'llanib kapsharlashning qiyinlik darajasi yuqori bo'lib, qo'l bilan ibtidoiy usulda kapsharlashga to'g'ri keladi. Shuning bilan Lyukomin 20 nafar ishchiga boshlamchilik qilib, pishg'irim issiqda uda 42 kun kurash qilib, oxirida qurilishni o'z qarorida topshirdi. Bu qurilish o'ng'ish tamomlangandan keyin shirkatning nomi birdanlik chiqib, tezlikda xalqaro bozorni ochib, uda 50 nafar davlat bozorining darvozasini ochdi. Hamda 40 nafar sohada necha ming ulgulik qurilishni qopladi. Lyukomin yana nurg'un belgi xarakterli qurilishlarni kapsharlash xizmati qatnashdi. Buning ichida hammadan belgi xarakterli qurilish bo'lgani Hangzhou xalqaro ko'rgazma markazi edi. Lyukomin polat detallarini kapsharlash texnikasi hunar san'atini baholash guruhining yadrolik a'zosi bo'lib sifati bilan bu qurilishning kapsharlash hunar san'atiga qarta nurg'un muhim taktiblarini o'tirib qo'yib, eng muvaffaq kapsharlash loyihasini tepib chiqib, har bir parcha polat taxtining yem yepilishiga haqiqiy kafolat qilib, qurilishni 1 yil ichida o'ngishliq tamomladi. Bu qurilish ayni chog'da yig'in qatnashgan rahbarlarning maqtishiga sazovor bo'ldi. Bundan boshqa Lyukomin yana Kunming asr maydoni, Wuhan xalqaro aksiya sarayi, Shanghai Shangri-La mehmon sarayi, Hangzhou shahar balkoni, Hangzhou ishki, Shenzhen shimoliy vokzali qatorliq xalqarolik ta'siri kuchga ega nurg'un cho'ng qurilishlarning kapsharlash xizmati qatnashdi. Dastlabda bir hunar o'rganib o'zini beqishni o'ylagan u ko'p yil japoliq ishlash orqali oxiri qattiq sinovlarga bardoshlik bera oladigan mahoratni yetildirib, kapsharlash mutaxassisiga aylandi. 2021 yil 3 oyida Lyukomin 2020 yillik Goyaning alohida qo'shimcha puliga erishguchi mutaxassis nomzodiga tanlanganlik xush xabarini topshirib oldi. Yaqin yillardan buyon Lyukomin xizmatning muhim nuqtasini yashil qurashtirmaliq polat qurilmaliq imoratlarini kapsharlashda yangilik yaratish, pan tadqiq qilish, ichish va yangi tipdagi materiallarni kapsharlash tajribasi qatorliq sohalarga qaratdi. Kapsharchi ayoldan kapsharchi ayol professorgacha. 2004 yilda Hangzhou Shaoshan polat qurilmaliq shirkati tunji kapsharlash bo'yicha tarbiyalash markazini qurdi. Lyukomin qo'shimcha tarbiyalash o'qituvchisi bo'lib, shogirdlarga kapsharlashga oid kasbiy bilimlarni o'rgatdi. Zimmasidagi mas'uliyat va burchni chuqur tushungan Lyukomin mundaq deydi: "Jungo kapsharlash sohasida texim ko'p cho'ng davlat hunarvandlariga muhtoj. Men yana texim tirishishim kerak." Lyukomin kasbiy mahoratini o'stirish, tarbiyalash darsligini tuzish, tajriba va mahoratini kursantlarga o'rgatish bilan birga qurilma detallarini pishiqlash xizmatini texmi yaxshi qildi. U kasbiy mahoratini kuchaytirish uchun yana qo'lni kapsharlash, karbon 4 oksid bilan qo'g'dab kapsharlash, kapshar qavati ostida avtomatik elektr yoyi orqali kapsharlash, argon yoyliq kapsharlash qatorliq ko'p xil kapsharlash usullarini o'zligidan o'rgangandi. 2014 yili Lyukomin kapshar texnik ishxonasi qurilib, maxsus kapsharlash texnikasi qiziqadigan yangi o'rganguvchilarni qabul qilib, ularni texim zo'r taraqqiyot supisi bilan ta'minladi. Lyukomin kursantlarni turli mahorat musobaqalariga qatnashishga ilhomlantirdi. Dam olish vaqtidan foydalanib, kapshar texniki kasbiy salohiyat guvohnomasi imtihonining qatnashmoqchi bo'lgan o'quvchilarni haqsiz tarbiyalashni qanot yaydirdi. Yaqin 30 yilda u ayollar xos inchikilik, sabrchanlik va egilmas sunmas iradisi bilan ishlab chiqarish jarayonida kapsharlash qiyin bo'lish masalasini hal qildi va bu jarayonda yakunlagan tajribalarini boshqalarga erinmay o'rgatdi. Kapsharchi ayoldan kapsharchi ayol professorgacha Lyukomin texnik jihatdan tarbiyalashga ahamiyat berib qolmay, yana kursantlarning kasbiy axloqiy va to'g'ri xizmat pozitsiyasini yetildirishga ahamiyat berdi. Ishxon qurilgandan buyon u 2000 dan ortiq kursantni tarbiyaladi. 1500 dan ortiq shogirdni tarbiyalab yetishtirdi. Buning ichida 116 kishi oliy darajali kapshar texniki, texnik salohiyatiga erishdi. 300 dan ortiq kishi yuqori darajali ishchi mahorat darajasiga erishdi. Tarbiyalangan kursantlar turli kapsharlash mahorati musobaqalarida orqa-orqadan yaxshi natijalarni qo'lga keltirdi. Ko'pincha dunyo kapsharlash mahorati musobaqasi Jungo davlatlik yig'ib mashq qildirish komandasi tanlandi.
Onun yetekçiliği de Türküm degen yaş kepşer ixtisaslıkları tez ösüp yetilip, memleketin arkayış çaylarındaki polat kurulma karxanları da

yaşangan kişi katnaştırılgan. Katnaşkıçılar hareketi okşaş bulmagan 6 aylık 3 yıl grupuğu bölüngen. Yani tüven sicilliktiki hareket LIT, otur sicilliktiki hareket MIT ve yukarı sicilliktiki arlap meşgiliş HIIT. Her bir grupudaki katnaşkıçılar 6 ay içinde 72 kitim nazaret astadaki hareket dersiga katnaşkan. Bunun içinde cemi 151 neper katnaşkıçı 6 aylık hareketke arılışını tamamlagan. Bu türdeki tetkikatta tüven sicilliktiki meşg mundak boğan. Katnaşkıçılar 30 minut hareket kılıdı. Bu 5 minutdan 8 minutqça pay sozuş, tamponlaştırış, hareket dairesi ve erkin koyuvitiş vazifesini öz içiga alıdı. Yürek ritmi 45%'dan 55%'kiçi boğan en yukarı kımmetini saklap, yürek kan tumurlarının metabolizm ünümünü nezardan sakıt kılışkı buludu. 30 derecelik meşik mundaq bolgan. Katnaşkıçılar jügürüş maşinista oda 30 minut menip yürek ritmini 60%'dan 75%'kiçe çok kımmetli saklaydı. Yukarı sicilliktiki arlap meşik kılış mundaq bolgan. Katnaşkıçılarının her kıtımlık hareket dairesi cemi 25 minut bulup, 4 kıtımlık 4 minutluk hizmet devrini özcik alıdı. Yürek ritmi 85%'dan 95%'kiçe çok kıymette, şundakla 3 minutluk aktif esirge geliş vakti. Yürek ritmi 60%'dan 70%'kiçe boğan çok kıymette buludu. Katnaşkıçıla her bir aralıkların aldığı 2 minut içi de yürek ritmiği yetişi. Hem de 4 minut aralıkı da ahırlaştırışı gerek. Barlık grupla 10 minutluk beden kızdış ve 5 minutluk soğuşunu tamamlagan. LIT, MIT ve HIIT gruplarının tenerket dersinin umumi vakti ayrım-ayrım 45 minut, 45 minut ve 40 minut. Barlık meşk dersleri layakatlik hareket fizyologlarının nazar tasıdı elip verilgan. Xaslıqı ige yürek ritimi yetişge ve onu saklaşka kapalatlı kılıngan. 6 aylık tüven sicilliktiki, otterhal sicilliktiki ve yokur sicilliktiki arlap meşk kılışının 65 yaştın 85 yaş küçü boğan kişilerinin çoğun minin sağlamlıqı boğan təsirini seliştiriş arqılıq, fakat yukarı sicilliktiki arlap meşgiliş HIIT grupsi 6 aylık hareketini devamlaştırgan dinkin, sakankur gevdesinin beqiniş karakterlik biliş iktidarının körünerlik yaşlanğalıqını inanmayan kılgan. Bunun başka, yukarı sicilliktiki arlap meşgiliş grupsidiki sakankur gevdesinin beqiniş karakterlik biliş iktidarını yaşlaş, 6 aylık hareketini devamlaştırış akırlaşgan dinkin, devamlık mevcut bulupla kalmazdın, belki az digende 5 yıl devamlaşgan. Tədqiqatda, yukarı sicilliktiki arlap məşqiliş grupisi yana çoğun minin kurulmasının özgürüşünü namayan kılgın. Yukarı sicilliktiki grupa 6 ay ve 12 aylık MRI təsvür köçürüş yeryanı da Sakankur gevdesi ve başka bir qancha postlaq rayonunun həciminin azıyıp tətür aylanğalıqını, tüven sicilliktiki yani LIT ve otur sicilliktiki MIT grupisi de bolsa yaş bilen münasetlik həciminin azayğalıqını namayan kılgın. Alımlarının bu tədqiqatıdan başqa, bunun ilgiri yeni bir qısım tədqiqatlarda HIIT qan iqim miqdarını köpəytiş, nervi yallığını pəsəytiş, nervi uzluqluq axsılını tənşəş qatarlıq mexanizmlar arqılıq, yaşanqalarının beliş iqtidarını yaxşılab, diqqitini pəsəytiş və yaxşılaş, yəni sicil hoşyarlıq, inkas qaytırış və uçurni tez bir tərəpqiliş iqtidari və əs saxlaş, yəni uçurni vaqtlıq saxlaş və pişiqləb işləş cəryani, həm də icra qiliş iqtidari. Yani nişanı yetekleş hareketini kozgutuş ve nazarat kılış katarlık ceryalla diyenge okşaş biliş iktidarlarının çekiniş ehvali yakşılangan. Yukarı sicilliktiki arlap meşk kılış diyen neyme? Yukarı sicilliktiki arlap meşk kılış kısqı vaqıt sicil yukarı sicilliktiki hareket bilen kısqı vaqıt tiniş turuş ya ki tüven sicilliktiki hareketinin almışıdın terkip tapkan bir xil tenterbiye çinqiş usulunu görüstüdü. Bir kadar köp tədqiqatla HIIT oksigensiz hareket iktidarını aşırıplı kalmay, yana oksigenlik ve süngek muskullarının metabolizmini yukarı kötürdüğalıqını ispatlıdı. Bunun içi de münasetlik umumi bayan, yukarı sicilliktiki arlap meşgilişinin yaşanğalanın cismani iktidari ve sağlamlıqı münasetlik parametrelağı boğan təsiri, sistemlik əsləş ve yığıp təhlil kılışta hareket kınmaslıq ya ki başka hareket, məsələn, 30 derecedeki meşk katarlıqla bilen seleştirganda HIIT yaşanğalanın tini şalatiki yürek ritmi, yani HR kıskırış besimi, yürek kan tumurlarının çidamçalıqı, yani CRF, bedendeki may percenti, yani BF, muskul küçü, muskulunun çidamçalıqı ve tamponlıqı katarlıq münasetlik beden iktidari ve sağlamlıq parametrini yaxşılaydı. Bunundan başka, HIIT tenerket vakti zor derecede azaygaşka, hareketinin iktisadi ve emeli kolunuşçalıqı en zor derecede aşırıqlı buludu. 30 yaş ve yaşanğalla HIIT hareketi kılışta ilmiyliki ve bexatterliki en muyum. Gerçi nurgun tetkikatla...

0: sağlamlıq dastıqınımızda.
1: Talondiki işkili kodunu sahili zekla yemekliklerinin işlep çıkırılgan orne. Tevşürüp ölçeş uçuri qatarlarını köreleyimiz. Hatırcam situal alayımız.
2: Qormuğa tuz şekerini azıraq salaylı. Obdan talısaq, sağlam ozuqlun alayımız.
0: Sağlamlıq ayıqımızda.
3: Tamaqdın kiyen piyadımın eş, uzun ömür görüşke paydılıq.
1: Velisbit bilen işkı verip gelsek, tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluştu mu korkmayımız.
0: Sağlamlık kolumuzda.
1: Ahletlerini türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydını alayımız.
0: Denizlerini içip, hava almıştırıp dursak, öğünün havası saplışıp, mikropla yok aydı. Sağlamlık her vakit yenimizde.
1: Piyadla yolu köpüyüp, yeşillik pürkengen mehalimizden muhiti bargansırı yakşı bulmakta.

0: Yıllık oturçu ölü yığın miktarı 260 mm'ye yetmeydi. Kakros kumluğunun tabi şekillenişini hesapka alğandan başka kalgan cihetlerde ölçemge toşmaydı. Şunu onu çoğun kum azgılı da pataş, tekimi toğra. Küçük yelkeli kemi bilen kesip ötkülü buladığan deniz. Deniz adetki çıkılıp etkanda okyanın çetini görüstüdü. Mundaq çıkılıp etkanda yani çoğun kuruqlıqı yıkın deniz rayonunu görüstüdü. Şuna deniz dep nam berildiğen su rayonunun külümü küçük bolmasıdı kerek. Lekin Marmara Denizi'nin umumi külümü tahminen 11.350 kvadrat kilometr bulup, tötte tarafını pütüllerdegi de kuruqlıq orap durdu. Huddi tuzluq su külü gokşaydı. Deniz mu ya köl mu? Gerçi Marmara Denizi'nin külümü çoğun bulmuşu mu, lekin onun da yanıla denizin sürü bar. O Atlantik Okyan, Hind Okyan ve Tinch Okyan'dan ibaret 3 okyan tutaşkan jayğı jaylaşkan bulup, o türkçe çoğunkırlıqı 494 metr. En çoğunkır yeri 1335 metrge yetudu. Deniz çoğısı bilen deniz oymalıqı giralışıp jaylaşkan. İgiz bas, bu alaylıklarının ammisi köl ya ki köl çekti yok.
1: Adaş et boğcığı berip 10 kilometre jügürüp kelamduk.
2: Vay buludu acem yaxşı.
1: İlgiri tamak yemizde biz dışarıdık ya da şazır bili çinikimizde biz dışarıdan bulduk bana.
3: Yeni bir kitim oynamduk. Peskütçe, hey top oynayımız. İlgiri tor oyundu biz dışarıdık. Hazır çinik işte biz dışımız. Tağ çoğısı yeni bir az gayret kılsam da çıkıdıkken mi? İlgire birkaçılıklı kart oynaydım. Hazır daim tağ çıkım he. Salametli giyen bağansır yakşı o kit pardu.
4: Tensaklık zorbaylık. Hemmeyle çınıkışı ehmiyet bir eyli.

0: Қадірлік достым, кітланың неміш үшін супер күйдіғалығыны білемсіз. Бипаян деңіз океаларда чақынған құяш көп-көк деңіз жүзіні еуротқанда дикат қысыңызла көміш рәң су төрікчелерінің бошлыққа фонтансыман бұжғылап өрлеу атқалықыны көрәлейсіз. Бұ кітлар нәпәсләнгенде бұрын төшігідің пөркіп чықарған ғазының су білән бірлішіп етіліп чықыштың шәкірләнген мәнзірдір. Бұндақ бұрын төшігі су пөркі әләйдіған бұрын төшігі деп маталыды. Ондақта кітлар немішқа су пөркіп чықар алайды. Әсілді, кітлар беліқларғы тәвә әмәс, әксіче сүт әмгіцілерге тәвә. Kitlar gerçi denizde yaşsımı, yanıla öpkisi bilen nefeslenip, havadaki oksigenini sümürüşkü muhtaç buludu. Kitlarının öpkisinin elastikliği naidi yakşı. Meselen, kök kitinin öpkisinin eğirliği tahminen 1500 kilogram geliydi. Sığdıralaydıgan hava bulsa 15.000 litre. Yine, tinide oksigenini zapas saklaydıgan alaydı tüzlüşümü bar bulup, kademde bir su yüzge çıkıp havanı sümürmesi mi buludu. Bırak, soğuş-onguş vakti bek uzakı barmaydı. Adette o 13 минуттан кейін бір қиттым су yüzге чықып нәпәсленді. Китның бұрын төшіге башқа сүт әмгетчілерінің кебілен оқшашмайды. Оның бұрын қалқыны йоқ. Бұрын төшіге бешінің чоққысыдегі ішкі көзінің арлықыды болып, әтрапыда килапалық пәрділер бар. Суғы кіргенде епіліді. Бәзілерінің бәхмі екін тұрды. Бәзілерінің бірлішіп кетуді. Ава алмаштырғанда, авал өпкедеке көп мақтарлық қалдық газыны чықыр вейтуді. Бесімей найты йоқыры болғалықтың, аваны пүркегенде чықарған авазымы бәк йоқыры. Бәзді, аңлымаққа паравыздың гүлдірілген аваз дек аңлынды. Бұрын түшке, су юзге чықыштың бұрылла ава чықшықы башлайды. Күшілік ава иқымы бұрындың етіліп чыққанда деңіз сүйінімі бошлықы еліп чықыды. Деңіз жүзді шәкелленген, әм біз көрген фонтан әншіндақ пайда болуды. Kitlar deniz tigidiki çağda öpkisidiki hava qattiq qısıldı. Qısılğan havanın küçi ətrafqa tarqılıb fontanın payda bolış əsasını yaratdı. Qışda soğuq deniz yüzdiki hava kitlarning öpkisidiki havanı soğutdığan bolğaşqa nəfəsdən çıxarğan hava boşluqda qetişib su tamçılardan qurulğan tuman törükçilərini şəkilləndirdi. Oxşaşmağan türdeki kitlar pürkigen su tamçılarının igizliki, şəkli və çoğunkçilikli oxşaşmaydı. Məsələn, kök kit pürkigen su törükçisinin igizliki 9 metrdən 12 metr qıç kilidu. Şuna yıraqdın, su törükçilərgə asasılınıb kitlanı bayqılı bulubla qalmasdın, yenə kitlanın türü çoğunkçilikli mu hüküm qıqılı buludu. Ondaqda, hazır mevcut boğan ən çoğun hayvanı biləmsiz. Kök kit, hazırki dünyada mevcut boğan ən çoğun ən iğir hayvandır. O, deniz okyanlarda yaşaydı. İnsanlar tutkan en çok kök kitinin uzunluğu bolsa 34 metr. Tən eğirliği 190 tonu bulup, 30 neçe Afrika pilinin eğirliği tən geliydi. Onun yürüki 600 kilogramdan 700 kilogram gıç geliydi. Öpkisi 1500 kilogram. Tilinin eğirliği 3000 kilogram. Kıyının umumi eğirliği 9000 kilogram geliydi. Onun aşkazlığa 7-8 adam sığıdı. Bir günlük yemekliği 4-5000 kilogram. Kök kitinin öpkisinin sığımcalıqı bək çoğun. Kızıl kan hücresinin oksigen bilen bir küçük bulup, denizden 500 metr çoğunqırlıqı da bir saatin uzaq turalaydı. Kök kit, hava almaştırğandı pürgügen fontanının egizliki 10 metrdan aşıdı. Kök kitinin küçü bək zor. Xəbərlərge qarğanda burun bir kök kit 27 metr uzunluqdaki kit tutkıcı katerini 85 saat sörgen. 30 saatlik sürəti 9000 metr bolğan. Eyni çağda o kater kitning tartış yönilişinin qarış tərəfigə bütün küçü bilen tartqan bolsumu, kit tərəfə 74 kilometr sürülüb ketgan.
1: Ər qitim koçlarda kişilərinin əxlət taşlığını görsəm, əxlətni terib əxlət sandığına taşlayman. Anam muhit asraş işçisi. O ər günü səhər saat 4-də xizmət qilishni başlaydı. Hər günü 6 kilometr yolunu 10 saat tazlaydı. 400 cindin artıq əxlətini bir tərəf oldu. Anam mühit asaraş işçisi. Boran çapınğa qırmay, hər günü şəhərimizni tazlaydı.
2: Bu iş cəpalıq, ləkin nəçə 10 yıl işildim. Şuna bu işqa bağğan sırı mihrim düşüb qaldı.
3: Aca, bugün hava ısıq, bir yuttum su istiyelim ə.
4: Güzəllik və

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşurun. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşuru atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əst saflıqan uçurlarını rətləydim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzu səhəblik əst tutalmaydıqan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzu səbəblik, yakından bu yan linfa hücayirlerim və kisəllik qarşıdırıcı hücayirlerim bəkli acizlap getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay, tanat atquzu ötüş səbəblik, zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürək, uzun məzgil uxlamay tanat atquzu səbəblik, xizmətim normdan eşib gedib, tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tanat kuzuş, kararsız bombuğu oxşaydı. Beden azaları normadan artıq xizmet kılgalıqdan agahlandırış verdi. Tanışıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sütsüzük yeriqdən geldim.
6: Mən pakız su ambarıdan geldim.
5: Güllükte güllerini soğurman.
6: Cümekni çın etmektu. Mən evrez yoluğa ixip gettim.
5: Mən çoğun deryalağı kuyulup, bir bayan edizlanı soğardım.
6: Baskın su deryağı kuyup berildi. Mən sisip getken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıqını kadırlaylı. Her bir tamçı su öz ornını tapsın.

0: Ama vaktimiz odol kelmeydi.
1: Vey ana, avazınız bitip kaptı o.
2: Zukam da kağılı kılıp oldu. Ensere yapkan mısın de sizi de mi geydim?
3: Ata anam bilen bir şehirde turmuz. Ama künlep vaktimiz odol kelmeydi.
0: Ata anamız bilen tan hoşal buluşka vaktimiz odol gelsin.
4: Baba, siz sulu oynadığın vaxtıda ben sürekli app koyayım.
0: Öydikile bilen hoşal horam cem buluşka vaktimiz odol gelsin.
5: Ata anamın sağlamlıkını dileymen.
0: Ata anamızdı sığınışka vaktimiz odol gelsin.
3: Dada, ana, biz geldik.

0: Ne kipirlik keçirim kılındı.
1: Min tallam, mini mini. Sikot işçiler test kılındı. 3 minutta hesabatınız kırdı. Asalla, ne kıl alalıysız?
2: Teşimiz pal pal, işçimiz gal gal. Karız bilen karız kaytırmız. Öpkimiz ne işçiden kakudu?
1: Mukafat poli tartıtılgan aman, karız kaytırmen.
3: Kulağını kesip, kosağını yamağış diyen şu da. Küller hakikaten test ötü atıdı.
4: 90 yıllarda tuğulgan 3.6% kişinin inovatlik qarzının qarali daim ötüp ketidi. Onun üstüge qarz bilen qarz qaytırıdı. Ula hem istimal hevesini yığılmaydı, hem qarz qaytırışqa kurbi yetmeyvatıdı.
1: Bir güne gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bırakıp tügep ketken bolsa, emmini qaytıdan başlasam dep bekme arzu kılımın.
5: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytirishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytirish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib ololadigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.

0: Hürmetlik radyo anlıkçılığa. Bugün 2026 yılı 5. ayının 14. günü Peyşembe. Hem de memleket haberleri ve halkara haberler programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılığa ben Sumret Yasin. Bu kıtımki haberlerimizden asasi mezmuni tövendikçe. Xalqara pan texnikada yenilik yaratış merkezi kuruluşu ilgiri sürülüp, dünyavi pan texnikada yenilik yaratış bölüşki bərpa kılınmaqda. Cungucu zamanı vilaştırış kuruluşunun Sichuan yeni sahipsi tırışıp etilmaqda. Tırışıp küreş kılış arqılıq Yunan'ın taraqiyatıda yeni vaziyet yaratılmaqda. Cungu bile Amerika, Koreya'da ixtisat sodu kengişi ötközdi. Birinci pasılda memleket boyunca yeniden təsiz kılınğan ticaret subikti 5 milyon 98 manğı yetti. Birinci pasılda dövdümüzün su elektr pakız energiya bazısı kuruluşu umumyüzlük tezletildi. Memleket boyunca ətiyazlıq suğuruş umumyüzlük kanat yaydırıldı. Xalqara cəmiyyət Cungu Amerika başlıqları uçuruşunun Cungu Amerika münasivitinin muqim ilgirlişigi yetekçilik kılıp, dünyaya nəbiyyat gözüşünü ümit kıldı. Hörmətlik radio anlıqıcıla tövendi deyik tığla xəbərlerimizin təbsili məsmunlardı bolsun.
0: Stansımız xəbəri. Başucu Xi Jinping bugünkü dünya 100 yıldımı körülüp bakmağan zor özgürüşünü baştan geçirmekte. Pen teknikide yenilik yaratış bunun içindeki açkışlık özgürgücü miktar deb takitledi. Başucu pen teknikide yenilik yaratışını küçeytiş. Pen teknikide özgü tayınıp kudret tepişini olgısızlı dişini çördep bir qatar muhim bayallarını otturğa koyup dünyavi təsir küçüge ige xalqara pen teknikide yenilik yaratış merkezi kuruş zor strategiyesini özü pilalladı, özü orullaştırdı, özü ilgiri sürdü. 15-5 yılda kademli yakşı ilişta, devletimiz 3 çoğun xalqara pen teknikide yenilik yaratış merkezi kuruluşunu yukur seviyede ilgiri sürüp, dəslepki yenilik yaratışının asaslık bölüşkünü şekillendirişini tezletip, Cungoçu zamanı vilaştırışka pen teknikide yenilik yaratış arkalık terek buluş ve yitekçilik kılışının ülgüsünü tikledi. 15-5 yılının başlanış yılı da Beijing Tianjin Hebi, Shanghai Changjiang Deltisi, Guangdong Shangang Aumin Çongkoltuk rayonu Katarlık 3 çoğun xalqara pen teknikide yenilik yaratış merkezi merkezlik küş çıkırıp, pen teknikide yenilik yaratışının bölüşüklük iktidarı, ilgar kesiplerinin yetekleş iktidarı ve yukur seviyelik ixtisaslıklarını toplaş iktidarını sicil östürdü. Partiya 18. kurultuydun bu yan, yoldaş Xi Jinping yadroluğudaki partiya merkezi komiteti, pen teknikide yenilik yaratışını devletin terakkiyat umumiyeti de yadroluk orungu koyup, yenilik yaratış arkalık terakkiyat türtki boluş stratejiyesini çoğunkır yolgu koyup, Beijing Tianjin Hebi, Shanghai Changjiang Deltisi, Guangdong Shangang Aumin Çongkoltuk rayonu, xalqara pen teknikide yenilik yaratış merkezi kuruş zor vazifesige itekçilik kılıp ve türtki bulup, uni devletimizning pan texnikida yangilik yaratish xaridisining strategiyalik muhim nuqtasi va yadroliq motori qildi. Başucu Xi Jinping Beijing Tianjin Hebeyda devletimizning o'z oldiga yangilik yaratishdagi muhim manbasi va dastlabki yangilik yaratishdagi asosliq bo'yishkini kuchab barpo qilish kerak deb ko'rsatdi. U Changjiang deltasida devlet strategiyesige mulazimet kılışını yetekçi kılıp, pen teknikide yenilik yaratış bölüşke iktidarı ve ilgar kesiple yetekçilik kılış iktidarını üzüksüz küçe içi gerek deb takitledi. O Guangdong Shangang Aumin Çongkoltuk rayonu da muhim noktini yeni süpetlik işlep çıkırış küşlerini ravajlandırışkı karıtıp, pen teknikide yenilik yaratış bilen kesipte yenilik yaratışının çoğunkur yuğurluşunu küçe itip, xalqara rıqabet küçüge ige zamanıvi kesip sistemisini bərpa kılışını tələb kıldı. Başucu

0: davomliq a'lolashtirishi, xalqaralashi saviyasini o'stirishining turtkisi da teximi ko'p chat ellik sayohatchilar Jongo'ga kelib, bu yerning o'zgacha tabiiy manzirasi, odamiyat manzirasi va davr o'zgarishini his qildi. Shanshining Xi'andagi Tangli saroyida Tang sulolasi davridagi naqsha usul, haqiqiy manzira o'yini va madaniyatni his qilish turi chigirdan kirgan sayohatchilarning qiziq tanlashiga aylandi. Jiangsu'nun Zhouzhuang'da nurgun devletlerden kelgen çoğun sayahat ömekleri arka-arkadın ziyaretke kilip, kadimi bazarda gayri maddi medeniyet mirasları, Changjiang deryasının canubidiki salyutla ve min yıllık medeniyetini his kildi. Sichuan'daki nurgun menziri rayolları köp tıllık mulazimet bilen xalqara çıkımını yürüşleştirişini alalaştırdı. Birinci pəsilde çigirdin kiriyen sayahatçıla oxşaş mezgildikidin 50% aştı. Madaniyat sayohat ta'sirotining sifatini o'stirib, darajasini yuqori ko'tarish bilan bir vaqtda xalqaralashgan iste'mol mulozimat tizimisi mos qadamda mukammallashdi. Beijing yana nuqtalik chat elga aloqador savdo chambarigida ko'p tillik mulozimat supsi qurdi. Bu 20 xil chat el tilini qopladi. Kasbiy xodimlar va ahli tarjima uskunalari saplanib, chat ellik sayohatchilarni iste'moldan maslahat berish, arz shikoyatlarni qabul qilish, mojarolarni murassa qilishdan iborat bir ko'znak mulozimati bilan ta'minladi. Zhejiangning Yiwu shahri mo'l jungu yasamachiligi va pan texnika yangi mahsulotlarga tayinib, zo'r turkumdagi chat ellik sayohatchilarni nuqul junguda sayohat qilishdan junguda setib olishga yuzlantirdi. Jungoda sayohat qilish, mol sotib olish, tinch jungodan iborat bu oltin nom kartasidan teximi ayrilmaydi. Yaxshi jamiyat amonligi muhiti chat ellik sayohatchilarni jungoda xotirjam sayohat qilish, xushal xoram ko'ngil ochish imkoniyatiga ega qildi.
1: Stansimiz xabari. Xalqaradagi arboblar jungo Amerika munosabatining dunyoning tinchligi va gullanishiga bo'lgan ahamiyati zo'r. Biz devlet başlıkları diplomatiyasının Jungo Amerika münasibetinin muqim ilgirlişige yetekçilik kılıp, dünyaya nep yetküzüşünü ümit kılımız, dedi. Amerika'nın sabık diplomati, Dünya Açlık Mukafatı Fondu Cemiyeti'nin pehri reisi Kenneth Coyne mundaq, dedi. Amerika-Jungo münasibeti, iki devletinin özleri üçün Naiti muhim bolupla kalmastın, belki yene dünya üçün mü okşaşla zor ehmiyet giyge. Meningçe nurgun ciddi real ihtiyaj, şiki devletinin okşaş nişanga karap ilgirleşige türtki boludu. Şiki devlet başlıkları uçuruşşinin, şiki tereplik münasivetinin terakiyatıga texim köp strategiyelik pürset yartıp berişini ümit kılımen. Amerika Los Angeles portining ijroiya mudiri Jian Seroka munolani bildirdi. Dunyodagi eng chong ichki iqtisodiy gavda bo'lish sifatida Amerika bilan Jungoning nurg'un sohalarda keng hamkorlik fursati bor. Los Angeles portining 40% kasbi Jungo bilan zich munosabatlik. Jungodan kelgan tovarlar Amerika iste'molchilariga nap yetkazadi. Jungo'ga bo'lgan eksportni kengaytishmi Amerika iqtisodiga nisbatan intayin muhim. Shunga biz Amerika-Jungo boshliqlari uchrashishining ikki taraflik munosabatni cho'nqurlashtirishini umid qilamiz. Amerika tabiiy mahsulotlar ittifoqining Osiyo lideri Daniel Mebe munolani bildirdi. Men Amerika-Jungo boshliqlari uchrashishining İki devletin soğudu hemkarlıkını ilgiri sürüşünü kütmektimen. İki devlet otursudaki sözleşişinin mol ünümge erişişini ümit kılımen. Bu, iki devlet karxanalarının alakısını küçeyişki paydılık, şundakla kesip zenciri, teminat zencirini mokimlaştırışka tekimi icabi muhit yartıp berido. Amerika Diplomatik Münasuvet Cemiyeti'nin başlıkı Michael Froman makalı ilan kılıp, Amerika bilen Jungo'dan ibaret dünyadaki en çok iki iktisadi gevde fikir almaştırışını saklısa, dünya tekimi bir xeter boludu, dedi. Amerika Jungo Sodisi Memleket Komitetinin başlıkı Tansin Mandak, dedi. Amerika bilen Jungo'nun en yukur katlamda yakşı alakını saklışı, közlümünü mokimlaştırışkı paydalık bolup, iki taraflik münasuvetini tekimi oldun mölçerleşçallıkı iyi kılıp, ішкі дөйләтінің ұқтысады.

Hürmetlik radyo alğıcıla. Nurgun Amerikalıklarga nisbeten bir deste gül her yili 5-nji ayynyň 2-nji ýekşembi günü onula bayramyny tebrikleýdigan en asaslyk sowgat hisaplanýar. Bırak bu ýylky gül bilen täminläş zanjyry zerbege uçurdy. Bolupmy ýekilgi may tamojny bejet narhy örläp getdi. Amerikada onula bayramyda gül bahasy körnärlik örläp getdi. Gül setip alguchylar bilen gül satguchylar inçki hisabat kılışka mecbur boldi. Her bir desti gül Amerika istimalçılarının kolugu yetküzdüştün burun bir-birge bağlangan temilleş zencirini baştın geçirdi. Meselen, Ekvador'nun güllükidin üzüp gelingen bir tal ettir gül, yük ayrıplanıgı kaçılınıp, Amerika'nın Florida ştatıdaki Miami'ga apırlıp, andın yük avtomobili arkılık soğuk zencir sıman toşulup, Amerika'nın her kayış caylardaki gül top setiş sodigerleri ya ki part setiş dukallarına yetküzüldü. Bırak bu yıl gül bilen temilleş zenciri artıç kıyıncılık kıduç geldi. Otur Amerika kıttası ve Cenab-ı Amerika kıttasının Amerika'nın her kayış caylarına barılgan aviyatsiye ve kurukluk yolu transportu gereklik yekulgumay tenerhi Amerika özü keltürüp çıkargan İran uruşi ve onun çetişlik energiye krizisi sebebidin zor derecede örlep getdi. Yeni bir tereptin Amerika bazırıdın gül ve alakadar uğraş kaçılaş boyumlarını import kılış hıracıtı mı? Amerika hükümeti kozgıgan tamojni beci uruşi sebebidin heli köp örlep getdi. Amerika Emgekçile Statistik İdarisi ilan kılgan en yeni sallık malumatı körstülüşçe, 3. ayda üy işçide östürlüdügan üsümlük ve güllerinin bahası okşaş mezgildikidin 7.5% örlep, 3.3%lik umumi mal bahasının üs nispitidin helil yukur bolgan. Los Angeles'teki gül rayonuda gül sodisi kılavatkınıga 30 net yıl bolgan, Saga gül top setiş şirketi eslide ilgirki yıllardaki dek anıla bayramıda köp pul tepişini ümit kılgan bolsa mı bu yıl undak bolmay kaldı. Şirketinin kespi direktörü Malina Gutierrez Amerika isimlik televiziye akparat toruğa növette yekulgumay tenerhi intayın yukuri bu gül tenerhige tesir yetküzdi dedi. Onun sözü bu içi etkanda bir deste 24 tal ettirgülünün otturçı tenerhi tahminen 30 Amerika dolları örligen. Bultur tahminen 20 Amerika dolları bolup 50% örligen. Amerika Yezgilik Ministerliğinin sallık malumatı asaslanganda Amerika bazarıdaki 80%'ın artuk yeni gül çet elden import kılındiken. Köp kısmı Kolumbiya'dan kelediken. İkinci çoğun gelişmen bəsi Ekvador iken. Import kılıngan təxminen 90% gül hava yolu arkılık Miami xalqıra ayırdıromığı yetküzülüp, Amerikinin her kayıs caylırgı toşulu diken. Gül saklaşkı çıdamsız bolğaçka, toş ceryanı da asalla kütülmügen kaşılının təsirgi uçuray diken. Meselən bu yıl energiya bağısının ürlüşünün təsirgi uçurgan.

Texas yezgilik maşinileri daşıyosunun xalqara gülgiyah ilmi profesori Charles Hall mındaq deydi. Import kılıngan gül təminat zanjiride aviyatsiya yekılgumeyi əmgek küçüdün kalsıla ikinci çoğun tənarıq qozgıdış amili hesablanıdı. Al melini əşya obrot şirketinin şoğulunduğan bir çoğun kəsbi gülne Miami'din Amerika'daki 38 ştatkı toş bulup, leylimi yıkılgı koşumçı yakki mekanizmini kolunup, dizil tənarxının davalğışı qasasen, her heptide toş şakkını tənşigen. 5. ayının 8. günü Amerika'da her gallon dizilinin otturucu bağısı 5.166 Amerika dolarına yetip, 2022 yılıdan bu yankı en yukarı seviyeye yıkılaşkan. Şirketning bosh ijroiya amaldori David Armelini mundaq dedi. Har qitim baho o'sganda ishlar bek taslishdi, ammo bu reallik. Yiqilgan may bosi o'sdi. Shunga butkul ta'minot zanjiridagi har bir odam tanarixni tang ko'tarishga majbur bo'ldi. Tamojni beji yana bir omil. Charles Hollning tanishtirishicha Amerika bilen Ekvador 3. ayda bir türlük soğudu kelişimi imzalıgan. Ama texi küşki igi bolmagan. Bu Amerika karxanalarının Ekvador'da işlengen ettürgüllerini import kılışta yanıla təxminen 15% tamojni beji tapşırdıqallıqıdın direk berudu. Gollandiyadın import kılıngan güllerden az digende 10% tamojni beji elinudu. Amerika Memleketlik Parti Seç Sodigerleri Birleşmesi'nin tekşürüşüge asaslanganda, bu yıl anıla bayramıda mal seti almakçı bolgan istimalçılarının 75% gül seti aldığı Allah'a işken. İstimalçılarının gül cihetki çıkımı 3 milyar 200 milyon Amerika doları yetip, bu türkü bilen asasen tanglaşken. Gerçi ihtiyaç yanılı yukur bolsa mı, gül dükünü hocayilerinin yanılı beş kattı. Kamil Khalifa apısı bilen Virginia ştatının Lorton şehirde bir gül dükkanı açıdı. O mındak dedi. Gül dükkanlarda setilidigan ela süpetlik ettirgülünün bağısı bulturkudun 7.15% östi. Lenta gül lonkısının hakkımı östi. Dükkan diyene mal yetküzüş hakkı östürüldü. Köp sandaki xeridarla bahanın örligenlikini düşünüdü. Ula yanıla gülge ähmiyet berudu. Lekin güllerinin çoğun küçüklüki, bezilişi, toş soli katarlık cihetlerdik tallaşta tehi müküp oylaşı dağın boldi. Şundak bolganda en ahırda xeridarlarının anılağı soğuk kılgan güle sel addi bolup gelişi mümkün. Bırak hol gülgüya kespinin yeterlik evrişimlikigi iyi ikkellikigi işinudu. O mındak dedi. Yukum təminat zanjirinin zərbisi sodunun üzülüp gelişini baştan keçirdik. Bu qetim krizisqı mı bərdaşlıq bir eləyimiz. Gül sodigerleri baldur mal zakaz qiliş, səplimi mal mənbəsi izdəş, terikçilik sodigerleri bilen uzak müddət həmkarlış qatarlıq usullarını qollanıp, anıla bayramıda gül bilen davamlıq təminləşke kapaletlik qıludu.

Hürmetlik radyo anlıkçıla. Otur şarık uruşu energiye bağısının örülüşünü keltürüp çıkargandın bu yan, energiye krizisinin sayısı Filippin'ni kapladı. Sırtkı çıkıştın tırıkçılık kılış kışı. Bazardaki uşak ticaretçilerden adetki aileler geçe, nefit, tabi gaz katarlıklarının bağısının örülüşü bu devletin iktisadi ve halk turmuşuğa təsir körsetmekte. Filippin'nin energiye importu taynış derecesi 90%'ın eşip, otur şarık uruşu arı körünüşü de iktisadi en eğir zərbik uçurgan devletlerinin biri bulup kaldı. İkinci ayının ahırdan hazır geçe, Filippin'de dizilinin bağısı bir mahal bir katlandı. Filippin pisosunun perivot nispitimi bir Amerika doları 60 pisoğu baraver geliştek çoğun ötkelini bösüp ötüp, Filippin iqtisadığa zor töhp koşu atkan Chaumilla perivot kirimi azdap ketti. 3. ayının 24. günü Filippin devletin energiye ciddi halitigi kirgeldikini jakarlıdı. Hem de bir qatar tedbirlerini kollanıp, energiye bağısının üsüşüge takabıl turdi. Lekin emeli ünümü çeklik boldı. Küçük koçu avtobusunun şoförü Atolo Poksidio yakında ticaret kılmay, ayalı nevri kızı bilen avtomobildi turduğan boldı. O muhbirga mundaq hesabat kılıp bədi. May bağısının örülüşü paydı boşluğunu taraydı vetti. Her günü 12 saatin artık maşini heydisem mi? Tapkan 200 piso pulum, öy icarisi

0: tok buluğa yanılı çıkış kılmaydı. Filipindeki dağlık istirahat menzilgahı Boracay Arlı'da sayahat yetekçisi Michael Andrirat muhbirgimindak dedi. Küllük maaşım ösmedi, çıkayım 10% köpeydi. Araldaki sayahat parahotlarga umumüzlük benzin işiltilgeşke, may bağısının örlüşü, su üstü köngül etiş türlerinin bağısını bir vasıtı örletip etti. Bunun bilen sayahatçile sayahat türlerini tallıganda, ilgirkige karganda tekimi ihtiyaççan bulup ketti. Şuna kırımım gibi eğir təsir yetti. Nefet tabi gaz bağısının örülüşünün nurgun sahalagi körsetken selbi təsirimi tedirici gevdilendi. Hormuz boğuzudiki tosal kulağının təsirde Filippin'da kimyevi oğutunun bağısı bir katlandı. Filippin yezgilik ministerliğinin mölçerlişçe şaldın osul eliş pəslide gürüşünün bağısı yenimi örleydiken. Filippin'deki nurgun karxanıla muhbirga energiya bağısının örlep ketkeldiki, ham material bilen təminləşinin tosalğı uçuravat qallıqı, məsulat işləp çıxırış və toşunun təsirgi uçuravat qallıqı, nurğun məsulatlarını vaqtıda tapşıralmaslıq səbəbidin zakazlarının əməldin qaldırılıvat qallıqını eytdi. Filippin Sanayət Birləşməsinin reisi Elizabet Lee munulanı bildirdi. Bugün hükünde yasaş sodigerleri koş liniyelik besim uçuraşta keskin vaziyet güdüş gelmekte. Bir tereptin yekulgu may, elektrik küçü, eşya obroti, import ılıngan arlık mesulatla ve ham material tenerhi devamlı koştu. Yeni bir tereptin pul pahallıqı ahalilerin setiviliş küçünü acizlaştırdı. Bazar ihtiyacı bunun ergişip acizlap getti. O munulanı bildirdi. Növette taşkı zerbe ve teminat zancirinin üzülüp gelişi devamlık mevcut bulup, Filippin karxanalarının ticaret muhitini tekimi kıyılaştırıp etti. Her kıtımlık uzak müddetlik zerbe en ahırda şu caydaki karxanalarının tenerhi, sodu işençi ve meblağ seliş purustiga təsir körüstüdü. Filippin hükümet tarafının sallık malumatıdı körüstülüşçe, Filippin'nin devlet içindeki pul pahalılığı nispeti 3. aydaki 4.1%'ın 4. aydaki 7.2%'ki örülgen. Bu yıl 1. aydın 4. aygıça Filippin'nin otturucu pul pahalılığı nispeti 3.9% bolgan. 2025 yılı 4. ayda Filippin'nin pul pahalılığı nispeti 1.4%'li idi. Hemkarlışıp bazar tədqiqat kılış ve strategiyelik məsləhət beriş namlıq bazar məsləhət beriş organının bir türlük el rayını sınaş nəticisi de körüstülüşçe, 44%'ın artıq Filippinlik 4. ayda iqtisadi besimgi bərdaşlıq bereləydi qallıqını bildirgen, hem de iqtisadi qiyinçilik səbəbidin kəlgüsüge nisbətən sarasımı düşkən.
1: Hörmətli radioqucular, bugünkü Dünya Nəzər proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızdan diktorları Abdursul Abdurim bilən Sumrət Yasın, növətçi mühariri Emincan İsmail, nəzarətçisi Bəxtiyar Turdi.

Ügünüşünü bilgen adam en bəxtlik. Ügünüş yolu da ijtihat bilen izdinuvatkan, izdiniş dağımı da alıbı ligirləvatkan radio anlıqçıda. Muşu vaxtanla xeyirlik bolsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşılanlarını karışalımız, mən Arapat Özencan. Biz bugünkü ügünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2020-ci 8. ayının 20. günü Çangcan Deryası deltisinin bir gavdiləşken tərəqiyatını puhta olğı sılcıtış söhbət yığında kılgan Çangcan Deryası deltisinin bir gavdiləşken yukarı süpətlik tərəqiyatını puhta olğı sılcıtış gerek namlıq sözünün muyum noktasını anladığımız.

Radio anguchu dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2020 yılın 8 ayının 20 günü Changjiang Deryası deltisinin bir gavdileşken terakiyatını puhta olgı sılgıtış sükbet yığındı kılgan Changjiang Deryası deltisinin bir gavdileşken yukarı sükbetlik terakiyatını puhta olgı sılgıtış gerek namlıq sözünün muyum noktasını anlatımız.

Yadigar muallimningki o'xshash bir mang faqrab turgudek. Beshini ko'tirib uningga qarasam, mo'risda bir jub zar qanotliq turni turgudek. Shunda qo'limni uzatishimga dingida cho'chib uyg'onib ketdim. Aldar to'g'risiga yetib opti. Puti qo'sig'im ekan. Bu bola faqat jim yetib uxlamaydi. Yepib qo'ygan adyalgu hech qachon uning usti turmaydi. Qopib, aldarni o'ngshab yotqizib, adyalni yopdim. Derizdan tushgan sus chiroq nurida uy ichi quva yorib turardi. Uyqum qashqan edi. Telefonni ilib qaradim. Tong kechi bo'lgan edi. Undidarni ochdim. Mushchaqdimi uxlamagan nurg'un odam bor ekan. Chambarak aralash xush yoqmadi. Boyqi tushim esimga kelib, maktabning undidar topini ichib, yodikar modernning undidarini ko'dim. Biz tehi ayrim qo'shmagan edik. Bosh surati hayvatlik tog' ekan. Kaynibatga chiqqanimi o'xshashli tog' ekan. U xotin bolasiga tog'dak yo'lak bo'layotgan ekan. Agar hozir kechib bo'lmaganida uningga qo'sh iltimosi aytgan bo'lardim. Atul uningga tanishlik beraychu. U har holda mendek aktib o'quvchisini unutib qolmagandi. Gerçi ardın nurg'un yil o'tgan bo'lsa mu, tunca qaytim munbarda dars so'zlagan vaqtlari uning esida bo'ldi. Hey is, vaqt keyiniga qaytgan bo'lsa, hech bo'lmasa qiz vaqtlarimga qayta olsam bek yaxshi bo'lardi. Balkim shu chaqda bolalarimning mas'uliyatchan yaxshi bir tadisi bo'lar edi. Atigan aldarni yasiga akirib qo'yib yong'inimda bekat tarafdan kelayotgan g'ayrug'i uchirishib hayron qoldim. Men uni uyda uxlayotdi deb bilardim. U qachonlarda chiqib ketgankin? Uyda emasmidingiz? Nagvadingiz? Deb so'rdim men. Nazringizda men bo'lmasam, nadligimni bilamdingiz? Savolimga suyuqni savol bilan javob qaytardi u. Qara texi, mendan og'irnishlarni qanday qilay? Ardak er bo'lsa, men uning ko'ziga qara edim. Gap qilay desam, aytganda hammasi ish qilmaganda boshqalar o'yin qo'yib bermaydi dedim. Ve özümünü aldırıp durgaşka başka gap kılmayı ketemedim. İki kadem elipla aldımda ketuvatkan kişinin yadigar modir ikkalikin tonu aldım. Derhal kayırılıp kainimge karadım. Gayur çüşkün kademleri bilen kırıp ketuvatatdi. Kademimi çüşkün bolamdı bilmeymen. Men yazgıcı emez. Şair buluş istikim aşçaklı yok algan. Menince çüşkünleşken ruhi ölgen ademinin kademeli emez hem nersi çüşkün boludu. Kim biladi? Uning xotini bo'g'inim uchun boshqalar meni tushkunlashib ketdi deb o'ylamdi texi. Oldimdagi yodigar mudir qaddini tik tutib, salmoq qadamlar bilan ketib o'tardi. U g'ayur bilan paranglashqinimni cho'qim ko'rdi. Balkim yenimizdan o'tib ketgandi. Erimning qandoqligini u bildi. Mas'uliyatsiz erning jafokash ayolini ko'rib, ichida nimalarni o'ylagandi. Menga ich og'ritganmidi? Mushunda qoldimda uningga tanishlik berib qanday qilatdim. Voy bo'ldilar. Birdilla kechi o'ylagan atil uningga tanishlik beraman degan xayolimdan voz kechdim. Aroqkashning japokash xotinning voy deganlari bor.

Кез саат 22-дин 45 минут. Метро 4-нчи линиясынын эң акыркы бир сменасы. Дюстамдын метро шопору болгон 15 жылдан буянки 789-нчи кетимдин акыркы сменасы. Кез саат 23-дин 15 минут өткөн вакыт. Лутпулла доктор бир жидди кесенин операциясыга таярлык кылмакта. 20 saat burun şimali aylanmada bir kıtımlık eğir katnaş vakası yüzbegeydi. Keç saat 1'den 8 minut ötken vakit. Keçilik tehrir endi, endili bir makalını teşürüp boğaydı. 6 saat dinkin bu makale her kaysi torbiketlerinin baş orunda ilan kılınıdı. Keç saat 4:20. Reyim Aka bir küllük hizmetin başladı. Bu şehrinin çok küçük nurgun köçelerini süpürüp bakan o, başka yurttan kelgen bolsa mı, ama bu şehirge muhabbeti çoğunkur. Seher saat 5:20. Bugünkü tunci 58. yolunun koça avtobosu, Şihaba avtobos başbekitinin yolu çıktı. Şoför ustamın en yakış gördüğünü, seher kuyacının tutuktan çıkınını yolda mangaç kütüveniş. Şehirdeki uykusuz geceler. Ben tırıştım, ben bəxtlik. Hayırlık seher mehnetkeş kişiler. Sizler bu şehrinin harareti ve hayatlığı.

Sevimlik radio alıqıçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Xalık Radio Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyler sizge hemra bolsun. Naqşı muzika, ruhnu ozıqı, çarçıgan kalitlerinin təşnalıqını kandırdıgan mənivi bulaq. Ayacanı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdıgan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlan. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan coşkun kalplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teştalıqınızda kandırdıgan yanırat nakşıla serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki gülzarlıkı kadem besin de isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuş bıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemra bolsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurliyim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgısı. Kenundak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Sönlük anlıkçıla programımızda anlaşıp atıdı. Hem de ki temimiz muvaffakiyet hakkıdı buludu. Elbette turmuşta hemimiz muvaffakiyet kazanışını oylaymız. Mütehessislerimiz muşu muvaffakiyet kazanan kişilerin tövendikidek olaydiliklerini kulaslap çıkıptı. Kene ondakta muşum mezmunumuzla dikkat karayısla. Bunun birincisi muvaffakiyet kazanan adam her kaçan başkalarını apu kılışını belirdikken. Bundan başka muvaffakiyet kazanan adam hemme adamın muvaffakiyet kazanışını ümit kılırdikken. Muvaffakiyet kazanan adamın her kaçan nişanı enik bulurken. Muvaffakiyet kazanan adam her vakit aktif energiye taktırdikken. Muvaffakiyet kazanan adam uçurdun ortak paydalındikken. Muvaffakiyet kazanan adam daim kitap materyal gördükken. Muvaffakiyet kazanan adam hazırının özü de yaşaydıkken. Herkes ötmüşte ya ki kelgüsü de yaşamaydıkken. Muvaffakiyet kazanan adam öz arzusunun nemelikini inik bilirken. Muvaffakiyet kazanan adam toktumay bilim ügünüdükken. Muvaffakiyet kazanan adam her kandak çağda mesuliyetini zimmisige iliştin korkmaydıkken. Demek şunda hulas kılışkı buludu ki muvaffakiyet kazanan adamlarının hemisi özünü bilidigan akıllık adamlarken. Şuna biz muvaffakiyet kazanışını oylaydıkenmiz çokum turmuştaki her bir küçük halkılarda kandak kılışımız gerek, estağidil buluşumuz gerek. Her vakit yakşı ihbadını özümüzün iş hareketi de namayan kılışımız gerek. Muvaffakiyet hemimiz giyar bolsun, güzel küylerimiz devamlı silah üçün yanmaktadır.

Nasiyonluk dostlar programımız dağılmışı vatudu. Emdiki temimiz muhabbetlik turmuş hakkıdı buludu. Elbette er ayallık turmuşta hemmeyle bekirlik buluşunu halaydı. Bu turmuşta undak ya ki mundak fukuşmasızlığın hali boğulu bulmaydı. Şuna bundak çağda bu ziddiyetlerini vaxtı da hel kılış ailenin inaklıkını saklaştaki en mühim amel. Endi mütexessislerimiz muşu aile inaklıkını bozuduğun tövendeki bir qatar amıllarını körüstüp çıkan. Hem de bizni bulağı alaydı dikkat kılışkı eskertken. Ondan olsa mütexessislerimizden muşu kösetken teklifine kulak sepa kaylı. Ulan şundak depto, birincisi okşumaydıgan istimal adeti aile inaklıkını bozuduğun amel. Eğer turmuşta daim pul doğruluk cidel bolsa, 20'den köperek aile bozuldu diken. Bu kıl talaş tartıştın sakınışının en yakşı usulü, her iki taraf soğukkan halet turup, pul meselesi hakkında paranlaşsa, özara göz kararışları hürmet kısı buldu diken. İkincisi, mesuliyetten geç. Toylaşış, ömürlük, bəxtki ağan en çok kadem. Gerçi bəxt intayın mühim bolsa mı, bırak bəxtki əgişip, mesuliyet mi tən qədəm bilən gəlirdi. Əgər cübdünüz aildeki qırışqı tigişlik mesuliyetini üstüge almışsa, bu mesuliyet xizmət və ail işlərgi çetilğanda karşı tərəfin orunda durup oylaşımızda doğru gəlirdi. Üçüncüsü, rət qırış. Yaxşı köyge ədiminiz bilən toy qıldınız, muhabbetinizden atıdınız, əslə bu ceryanda əlbəttə güzel minutlardan tən bəhərlənizlər. Bırak karşı taraf sizin teklifleriniz ne? Meselen değil, bir geçeni kaylı, sırt kışı kaylı, kino köreyli, gızanın aylı, digendek teklifleriniz ne? Toktumayı rət kılıyı vəsən, bu vaxtı da mesele iğırlap gidiyordu. Onun başka keyfiyatını işçi gücü tuş. Hem de er ayallığa küçükken iş üçün artık oylu olmasılık gerek. Eğer karşı taraf siz yoktırmaydıgan bazı işlerini kıgan bolsa, o işkallığınızı kırvağın bolsa, keyfiyatınızı işçinizi yutun. Keyfiyatınızdaki daval kuşla bir sıkan dinkin, onu bilen paranlaşın. Edeplik paranlaşının bir kan çıkılış şekli, ayıplaş karakterdeki cümlelerini kolun içine sakılmış. Karşı tarafının narazlıkını edep bilen anlaş. Üstüge eliş gerek boğan mesuliyetini kubul kılıp, barlık işlerini yakış tarafı buraş. Mana muş amıllarga dikkat kılalısak, biz aile turmuşumuz ne tekimi inak, bəxtli kılalaydıkemiz. Yani rast kepni kığa vaxtı da, bu demek ki asan kımak təs bir iş. Çünkü her bir ailenin özgüçlük meselesi buludu. Bu meselelerini mütexessislerde bütüp ketkendek, soğuk kallık bilen bir taraf kılışımız gerek. Minin hazır kallamı kegen iş, aile de, bulup mu balıla terbiyesi de, ata ana birbirge yol koyuşu ve birbirini düşünüş gerek. Dadısı balığı terbiye kığa vaxtı da, anısı çokum dadı terep tuturup, meselini soğuk kallık ile oylaşı gerek. Herkes çat geri bilip, orlaşı bilip, balı bilen bir lagır bulu bilip, dadını karşı bir lagırı işlemesi gerek. Anısı balığı terbiye kığa vaxtı da, dadısı çat geri olmasılık gerek. Arlaşmasılık gerek. Arlaşış doğru kegen çağda onu terep tuturup balının hatalıkını soğuk kallık bilen köstüp veriş gerek. Eğer bu mesele yakşı bir terep kılınmışsa ailenin inaklıkına təsir yetidu dep karaymen. Şuna her bir aildeki uçurgan meselelerimizini soğuk kallık bilen el kılışımız gerek. Çıkıp etkan da her iki terep soğuk kan buluş gerek, birbirini hürmetliş gerek, birbirini izzetliş gerek. Şundala muhabbet gülleri poreklem, içil gusi. Barç ailelerge muhabbetlik turmuşunun yar buluşunu ümit kılımız. Muhabbetlik gülürümüz davamlı silem.

de aman bana mensup oluduğalık. Bana terve bombağın dersini her kancı tutup kalsam mı aman bir günü ketiduğalıkını ögetti. Şuna ben vakitka rahmet eğitimen, vakit beni çoğun kıldı. Demek vakit bizge hem münasını ügütüdü. Şuna bu kıska hayatta bazı nesliler gibi küçep gitmeyi, özümüzde çarşı duvanmasızlıkımız gerek. Özümüzde erkin koyu dişimiz gerek. Bu hayatlık tolumu kıska. Her bir günümüzde en ehmiyetli işlağı serp kılışımız. Tünügün ve kelgüsüdün gəm kılıp, bugünkü kımmetlik vaxtımızda ehmiyetsiz ötküzmesikimiz gerek. Etrafımızda karaylıgan bolsaq, meyle dövlet sırtıdı bolsun, ya ki dövlet içidi bolsun, nurhun, yaş çolpalla, mutakhesle, oğlumla, bu dünyayı ketti. İçinde ok, yolumuz yerim buldu. Muşundak vaxtı da, muşu çeklik hayatımızda kadirleşnin, ademle evlen inak iştipak ütüşnün, hayatını süyüp menilik yaşaşının mühimliğini yıskıldıkemiz. Şunlaşka, üzümüz halaydıgan işlerini kılışımız, üzümüz süyüdüğün ademle evlen birgü ütüşümüz gerekti.

Ha, süymür dostlar, programımızı dalmaştırvatımız, nadir küylerimiz, güzel sözlerimiz, güzel tevsiyelerimiz, yarkın mezmullarımız her vakit silahının kuşallık olan için. Silahının her demlik vaktinlani güzellik uğraş için. Turmuşun her bir demleri güzellik tolgan. Bana bu güzellik, bu rengdarlık hayatını bihudu ötküzdüğün kişilerge emez, belki estaylı tayarlık bilen onu kubul kılalaydığın kişilerge bekşi itilgen. Bu güzellik yine onsuzluk doğru muameli kılalaydıgan, muvaffakiyetini körüp, özünü yokutup koymaydıgan dana kişilerge bekşi itilgen. Bu güzellik yine onu his kılalıgan ve başkalarına ata kılalıgan akıllı kişilerge bekşi itilgen. Demek, turmuşun güzellikini his kılış tolımı mıyım? Nöbette biz devamlı şu güzellikten huzurlanımız merhamet.

kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talişi Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halık Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Bugünkü radyo kütüphanız programımız Muşya'da ayaklaştı. Programımızın riyasetçisi Pervaz. Kiriştürgücü Yarkın Yasın. Programımızın mesul muharirleri Abdullah Molla, Polat Aman Nuri. Nazaretçisi Nicat Abdukadir. Xeyr xoş.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Emdi, Merkezi Halk Radyo Stansısının Beijing'den berdiğin Uyghurça anlatışını başlayınız.